bulutlu iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 14-28, Aydın 22-37, Denizli 21-34, Kütahya 13-26, İzmir 21-34, Manisa 20-34, Muğla 18-32, Uşak 14-29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'de Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen yağışlar yerel kuvvetli olacak. Adana 20-31, Antalya 22-28, Burdur 15-29, Hatay 21-28, Isparta 15-29, Kahramanmaraş 20-34, Mersin 23-29, Osmaniye 20-31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Eskişehir, Konya, Karaman çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 15-29, Çankırı 13-29, Eskişehir 14-28, Karaman 15-29, Kayseri 10-28, Kırıkkale 14-29, Kırşehir 12-28, Konya 19-30, Nevşehir 12-26, Niğde 13-27, Sivas 9-25, Yozgat 10-24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-29, Bolu 12-27, Düzce 16-28, Karabük 13-29, Kastamonu 9-27, Zonguldak 16-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu. Kıyı illeri yer yer çok bulutlu. Kıyı illerinin iç kesimleri kısa süreli yerel ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 12-29, Artvin 14-23, Bayburt 8-26, Çorum 11-26, Giresun 17-24, Gümüşhane 10-28, Ordu 17-23, Rize 17-25, Samsun 17-26, Sinop 16-27, Tokat 12-27, Trabzon 17-23 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 10-24, Ardahan 6-20, Bingöl 13-29, Bitlis 12-23, Elazığ 15-30, Erzincan 13-30, Erzurum 8-23, Hakkari 14-26, Iğdır 16-28, Kars 8-20, Malatya 15-30, Muş 14-26, Tunceli 13-30, Şırnak 20-31, Van 12-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-35, Batman 16-26, Diyarbakır 17-35, Gaziantep 19-33, Kilis 20-33, Mardin 22-32, Şanlıurfa 24-36, Siirt 20-33 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 9 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatleriyle akşam saatlerinde güney ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzeyli yönlerden, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının ardından ortak basın toplantısında konuştu. Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Mekanizması'nın Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın teminatı olduğunu belirterek, Orta Koridor, üçlü işbirliğimizin stratejik omurgalarından biri haline gelmiştir, dedi. Muğla'nın Yatağan ilçesindeki gladyatörler kenti olarak bilinen Stratonikeya Antik Kenti'ndeki kazılarda gün yüzüne çıkarılan buluntuların üçte birini Türk dönemi eserleri oluşturuyor. Eskihisar mahallesindeki UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan antik kenti, kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları yıl boyunca sürdürülüyor. Stratonikeya ve Lacuna Antik Kutsal Alanı Kazı Başkanı Profesör Doktor Bilal Söğüt, Stratonikeya'nın antik döneminden cumhuriyete kadar kesintisiz yaşamın izlerini taşıyan ender yerleşimlerden biri olduğunu söyledi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 27 işçi istihdam edecek. Kurumun resmi gazetede yer alan ilana göre söz konusu personel daimi işçi statüsünde görev yapacak. Bu kapsamda 5 elektrik zabıtı, 1 mühendis, 15 deniz trafik operatörü, 4 büro personeli ve 2 tekniker alınacak. Başvurular Türkiye İş Kurumu'nun internet sayfasından esube.iskur.gov.tr ya da bu kurumun hizmet merkezlerine şahsen gidilerek gerçekleştirilecek. Avrupa Birliği, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisini tehdit eden faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle İran Devrim Muhafızları Donanması'nın bir birimiyle iki kişi yaptırım listesini aldı. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'in 17 Nisan-7 Haziran tarihlerinde Lübnan'a yaklaşık 3500 hava saldırısı düzenleyerek ateşkesi ihlal ettiğini belirtti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin İsrail operasyonlarını durdurduğunu açıklamasının ardından ne sahayı ne de müzakere masasını terk ettik. Allah'ın izniyle, birlik ve akılla İran bu sınavdan da alnının akıyla çıkacaktır, dedi. Gazze şeridinde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Filistinli gruplarla garantör ülkelerin temsilcilerinin Kahire'de görüşmeler yürüttüğü bildirildi. İran, silahlı kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemul Enbiya karargahı, silahlı kuvvetlerin İsrail operasyonları durduruldu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Uganda'da şimdiye kadar 19 Ebola virüsü vakası görüldüğünü belirterek, bu vakaların 14'ünü komşu ülke Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden gelenlerin oluşturduğunu ifade etti. Ve son olarak spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin ilk etabını 11. sırada bitirdi. Brezilya'nın başkenti Brezilya'daki organizasyonda Ay Yıldızlılar, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya ve Bulgaristan'la karşılaştı. Milliler 17-21 Haziran tarihlerinde Ankara'da oynanacak ikinci etapta Belçika, Fransa, Almanya ve Çin'le karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ve 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde yapılmakta olan yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam hafif sağanak yağışlı 10-16 derece. Atina az bulutlu 25-34. Belgrad parçalı bulutlu 20-30. Berlin hafif sağanak yağışlı 18-22. Helsinki sağanak yağışlı 7-12. Kopenhag sağanak yağışlı 12-18. Madrid az bulutlu 18-36. Moskova parçalı bulutlu 21-31. Paris parçalı bulutlu 9-19. Priştine az bulutlu 16-29. Roma az bulutlu 18-27. Saraybosna parçalı bulutlu 13-23. Sofya az bulutlu 15-27. Tiran parçalı bulutlu 17-30. Varşova hafif sağanak yağışlı 15-24. Viyana sağanak yağışlı 18-29. Zürih hafif sağanak yağışlı 14-18 derece. Amman açık 19-33. Aşgabat açık 16-26. Bağdat az bulutlu ve açık 28-43. Bişkek çok bulutlu 16-28. Dushanbe az bulutlu 21-33. Kabil az bulutlu 17-30. Kerkük az bulutlu 26-40. Kuveyt açık 31-39. Medine az bulutlu ve açık 30-41. Mekke az bulutlu ve açık 31-43. Riyad az bulutlu ve açık 30-44. Şam açık 17-36. Taşkent açık 25-36. Tiflis parçalı bulutlu 16-26. Tokyo parçalı bulutlu 19-24 derece. Cezayir az bulutlu 21-30. Kahire az bulutlu ve açık 22-40. Melbourne az bulutlu 11-18. Montreal parçalı bulutlu 16-28. New York az bulutlu 14-24. Sydney az bulutlu 12-19. Washington parçalı bulutlu 16-28 derece. Chaturanga parçalı bulutlu 16-27. Frankfurt hafif sağanak yağışlı 14-21. Kırcaali parçalı bulutlu 17-28. Köln parçalı bulutlu 12-19. Komrat parçalı bulutlu 16-26. Kösence parçalı bulutlu 17-23. Münih hafif sağanak yağışlı 11-16. Podgorica az bulutlu 19-31. Selanik parçalı bulutlu 19-28. Şumlu parçalı bulutlu 16-27. Taraglia parçalı bulutlu 16-27. Balkaneş parçalı bulutlu 16-28. Zenitsa parçalı bulutlu 15-28. Gazimagusa az bulutlu 20-30. Girne az bulutlu 22-26. Lefkoşa az bulutlu 20-26. Güzelyurt az bulutlu 17-32 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Gonca Mete ile Yaşamın İzleri başlıyor.
1: Bu sana son mektubum, ayrılmaya mecburum. Bu sana son mektubum, ayrılmaya mecburum.
2: Mektup uzakta bulunan herhangi bir dosta, arkadaşa, sılaya, aileye, sevdiklerine gönderilen veya kamu kuruluşları arasında haberleşmeyi sağlayan bir yazı türü. Mektuplarda dilek ve arzu bildirilirdi, duygu ve düşüncelere yer verilirdi. Şu anda resmi olarak gönderilen mektuplar olsa da, çok eski yıllarda, teknolojinin olmadığı yıllarda, zamanlarda mektupla iletişim kurulur, hasretler, özlemler, arzular, dilekler yazılırdı.

Mektup. Önemli, derin, duygu ve düşüncelere yer verilen mektuplarda anlatım bunu okuyacak kişinin düzeyine göre yazılırdı. Bir arkadaşa, bir büyüye, bir sılaya yazılan mektuplar. Peki geçmişten günümüze, tarihten bu yana dünyada bilinen en eski mektup neydi? Kim için yazmıştı?

Bu mektup dünyanın ilk aşk şiiri ve aşk mektubu olarak tarihe geçmiştir. Bu mektup 4500 yıl önce Sümerli güzel bir rahibenin kralına çivi yazısıyla yazdığı dünyanın ilk aşk mektubu ve şiiri olarak bilinmektedir. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. Philadelphia Üniversitesi profesörlerinden Hilbreck, 1889-1900 yılları arasında Mezopotamya'nın Nifer Vadisi'nde bir kazı yaptı. O yıllarda burası Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Topraktan çıkarılan önemli bir vesika, üçeriğinin ne olduğu bilinmeyen bir çivi yazısıyla yazılmış, diğer binlerce levha ile birlikte kazı yapılan yerin sahibi olan Osmanlı hükümetine teslim edildi. 70 bin levhanın içine sıkışmış bulunan bu tarihi vesika, 58 yıl sonra ABD'li Samuel Nah Kramer tarafından okundu ve aynı dönemde dünyaca ünlü Sümerolog Muazzez Çu ve Hatice Kızılay tarafından Türkçe'ye çevrildi. Bu taş levha üzerindeki yazının ne anlam içerdiği çözülünce uzmanlar hayretler içinde kaldı. Çünkü bu taş levha dünyanın bilinen ilk aşk mektubuydu. Hem de Sümer medeniyetinin en büyük kral ve kraliçesinin aşkını anlatan bir mektup. Milattan önce 2300 ila 2500 yılları arasında Mezopotamya'da yaşayan ve şahane bir güzelliğe sahip olan Enlil adında Sümerli bir rahibe Kral Susin'e aşık oldu. Sümerlerin yeni yıl bayramında tesadüfen kralın gözüne çarparak onunla evlenmeye muvaffak olmuştu. Evlendiği gün ise aşk ateşiyle sevgilisi kralı bir şiir yazdı. Gerçek sevginin sembolü olan şiir sarayda o kadar beğenildi ki daha sonra o devrin en ünlü musiki üstadları tarafından bestelendi ve kısa zamanda halk arasında yayılarak ebedileşti. Diğer bir inanışa göre, Sümer inancına göre toprağın bereketini ve toprağın verimli olmasını sağlamak amacıyla kralın yılda bir kez bereket ve aşk tanrıçası Enlil'i yerine bir rahibeyle evlenmesi kutsal bir görevdi. Bu şiirde büyük bir olasılıkla Kral Şusin için seçilmiş bir gelin tarafından yeni yıl bayramını kutlama töreninde söylenmek üzere kaleme alınmıştı ve ziyafetlerde, şölenlerde, müzik, şarkı ve dans eşliğinde söyleniyordu. Aşkını taşlara kazıtan güzel rahibe Enlil mektubunda şöyle yazıyordu. Eşim, kalbimin sevgilisi, senin güzelliğin fazladır, bal gibi tatlı, beni büyüledin. Senin önünde titreyerek durayım, sana dokunayım, benim kıymetli, baldan hoş eşim. Bağışla, Eylül'ün kalbini memnun eden Susin'im. Bağışla benim dokunuşlarımı.

Dünyanın ilk aşk mektubu şiiri 4500 yıl önce yazılmış ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmekte. Bir Sümer mektubu. Bilim adamları bu şiirin okunmasının doğurganlık, bereket ve güç taşıyan kutsal bir evlilik töreni için Mezopotamya festivalleri içinde bir ritüel olarak yer aldığını belirtiyor. Sümerler için yeni yıl bahar ekinoksu civarı, yani 21 Mart günü, o gün gece ve gündüz eşit olurdu. Bahar dönemiydi ve her yeni yılda Sümer kralı İnanna olarak bilinen aşk ve savaş tanrıçasıyla evlenirdi. İnanna, Babil'de İstar olarak bilinen bir tanrıçı olarak düşünülürdü. Doğurganlık, tutkular, ideal ve saf bir aşkı simgeleyen İstar, daha sonraları İnanna, Afrodit ve Venüs olarak da adlandırılmıştır. İnanna'nın güçlerinin bereketli doğayı ve toprağı yenilemekte olduğu biliniyordu. Her yaz bu özel festivalde İnanna'nın yüksek rahibesi krala İnanna'yı sunardı. Kral sunulanı kabul eder ve yüksek rahibe kralı kabul ederdi. Öncesinde ise aşk şiirini okurdu. Kral Şusin ve Enlil, yüksek rahibe Enlil arasındaki bu dünyanın bilinen en eski aşk şiirini yazdığı bilinir. Şiir şöyle devam etmektedir. Kalbim, kalbimi nerede sevindireceğimi, mutlu edeceğimi biliyorum. Aslanım, şafak sökene kadar evimizde uyu. Çünkü sen beni seviyorsun. Bırak beni senin sevgin için dua edeyim. Efendim, benim koruyucu efendim. Benim şu senin. Kim Enlil'in kalbini memnun ederse, sevindirirse. Benim şu senin. Enlil'in kalbini mutlu eden, sevindiren, senin sevgin için okuduğum duadan ver. Senin yerin bal gibi tatlı. Ellerini birleştir. Sanki bir gizban elbisesi gibi. Ellerini kavra, sanki bir gizban elbisesinin derisi gibi.

Evet, bu mektup antik Sümer uygarlığından günümüze ulaşan kil bir tablet. Sadece tarih değil, yürek de taşıyor. Aşkı binlerce yıl öncesinden fısıldayan bu yazıt, insanlığın bilinen en eski duygusal izlerinden biri olarak kabul ediliyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 14-30, Bilecik 14-28, Bursa 16-30, Çanakkale 18-30, Edirne 18-33, İstanbul 18-28, Kırklareli 16-30, Kocaeli 19-29, Sakarya 18-28, Tekirdağ 18-27, Yalova 18-28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 14-28, Aydın 22-37, Denizli 21-34, Kütahya 13-26, İzmir 21-34, Manisa 20-34, Muğla 18-32, Uşak 14-29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'de Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen yağışlar yerel kuvvetli olacak.

Adana 20-31, Antalya 22-28, Burdur 15-29, Hatay 21-28, Isparta 15-29, Kahramanmaraş 20-34, Mersin 23-29, Osmaniye 20-31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Eskişehir, Konya, Karaman çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 15-29, Çankırı 13-29, Eskişehir 14-28, Karaman 15-29, Kayseri 10-28, Kırıkkale 14-29, Kırşehir 12-28, Konya 19-30, Nevşehir 12-26, Niğde 13-27, Sivas 9-25, Yozgat 10-24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-29, Bolu 12-27, Düzce 16-28, Karabük 13-29, Kastamonu 9-27, Zonguldak 16-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, kıyı illeri yer yer çok bulutlu, kıyı illerinin iç kesimleri kısa süreli yerel ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 12-29, Artvin 14-23, Bayburt 8-26, Çorum 11-26, Giresun 17-24, Gümüşhane 10-28, Ordu 17-23, Rize 17-25, Samsun 17-26, Sinop 16-27, Tokat 12-27, Trabzon 17-23 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 10-24, Ardahan 6-20, Bingöl 13-29, Bitlis 12-23, Elazığ 15-30, Erzincan 13-30, Erzurum 8-23, Hakkari 14-26, Iğdır 16-28, Kars 8-20, Malatya 15-30, Muş 14-26, Tunceli 13-30, Şırnak 20-31, Van 12-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-35, Batman 16-26, Diyarbakır 17-35, Gaziantep 19-33, Kilis 20-33, Mardin 22-32, Şanlıurfa 24-36, Siirt 20-33 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Opasinop arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4. Batısında kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Yeşilay arasında bağımlılıklarla mücadele alanındaki işbirliğini güçlendirmek için protokol yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen Yeşilay ile işbirliği protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadelede aileyi merkez alan, sosyal hizmetleri geliştiren ve sahadaki ihtiyaçlara daha hızlı cevap veren yeni bir çalışma dönemini başlattıklarını söyledi. Bakan Göktaş, bağımlılık meselesinin sadece bireysel bir sağlık sorunu olarak görülmediğini, aile ilişkilerini, eğitim hayatını, çalışma düzenini, sosyal uyumu, güvenliği ve toplumsal refahı etkileyen çok boyutlu bir risk alanı olarak değerlendirildiğini belirtti. Güngören'de çıkan kavgada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak öldüren tutuklu çocuk sanık E.Ç.'nin yargılanmasına salı günü başlanacak. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame kapsamında hakkında çocuğa karşı kasten öldürme, 6136 sayılı yasaya muhalefet etme ve zincirleme şekilde silahla tehdit suçlarından 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası istenen E.Ç. ile ilgili açılan davanın ilk duruşması salı günü yapılacak. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adliyesi'nin konferans salonunda yapılacak duruşmada öncelikle çocuk sanığın kimlik tespitinin yapılması ve suçlamaları içeren iddianame özetinin okunması, ardından savunmasının alınması bekleniyor. Dava nedeniyle duruşma salonunun önünde ve koridorda geniş güvenlik önlemleri alınacağı öğrenildi. İzmir Valiliği tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yerine 12 Haziran'da olağanüstü meclis toplantısıyla belediye başkan vekilinin seçileceğini açıkladı. İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festivale 1 milyondan fazla kişinin katıldığı bildirildi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, Orta Doğu'da gerilimin yeniden tırmandığını, bölgenin tırmanmaya değil tarafların müzakere masasına oturup anlaşmaya varmasına ihtiyacının olduğunu söyledi. Gazze şeridinde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Filistinli gruplarla garantör ülkelerin temsilcilerinin Kahire'de görüşmeler yürüttüğü bildirildi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birim Hatemul Enbiya karargahı, Silahlı Kuvvetlerin İsrail operasyonları durduruldu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Uganda'da şimdiye kadar 19 Ebola virüsü vakası görüldüğünü belirterek, bu vakaların 14'ünü komşu ülke Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden gelenlerin oluşturduğunu ifade etti. Ve son olarak spor. A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. gruptaki 6. ve son maçında salı günü Malta ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. MFA Centenary Stadında oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ve 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde yapılmakta olan yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 9 Haziran Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Antalya, Eskişehir, Konya, Karaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Afyonkarahisar çevreleriyle Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. 10 Haziran Çarşamba günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Afyonkarahisar, Ordu ve Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 11 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Denizli çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 9 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatleriyle akşam saatlerinde güney ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzeyli yönlerden, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

Uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş. Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler. Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu unutmayın.

0: Sizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 14-30, Bilecik 14-28, Bursa 16-30, Çanakkale 18-30, Edirne 18-33, İstanbul 18-28, Kırklareli 16-30, Kocaeli 19-29, Sakarya 18-28, Tekirdağ 18-27, Yalova 18-28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 14-28, Aydın 22-37, Denizli 21-34, Kütahya 13-26, İzmir 21-34, Manisa 20-34, Muğla 18-32, Uşak 14-29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'de Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen yağışlar yerel kuvvetli olacak. Adana 20-31, Antalya 22-28, Burdur 15-29, Hatay 21-28, Isparta 15-29, Kahramanmaraş 20-34, Mersin 23-29, Osmaniye 20-31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Eskişehir, Konya, Karaman çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 15-29, Çankırı 13-29, Eskişehir 14-28, Karaman 15-29, Kayseri 10-28, Kırıkkale 14-29, Kırşehir

12-28, Konya 19-30, Nevşehir 12-26, Niğde 13-27, Sivas 9-25, Yozgat 10-24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-29, Bolu 12-27, Düzce 16-28, Karabük 13-29, Kastamonu 9-27, Zonguldak 16-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, kıyı illeri yer yer çok bulutlu, kıyı illerinin iç kesimleri kısa süreli yerel ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 12-29, Artvin 14-23, Bayburt 8-26, Çorum 11-26, Giresun 17-24, Gümüşhane 10-28, Ordu 17-23, Rize 17-25, Samsun 17-26, Sinop 16-27, Tokat 12-27, Trabzon 17-23 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 10-24, Ardahan 6-20, Bingöl 13-29, Bitlis 12-23, Elazığ 15-30, Erzincan 13-30, Erzurum 8-23, Hakkari 14-26, Iğdır 16-28, Kars 8-20, Malatya 15-30, Muş 14-26, Tunceli 13-30, Şırnak 20-31, Van 12-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-35, Batman 16-26, Diyarbakır 17-35, Gaziantep 19-33, Kilis 20-33, Mardin 22-32, Şanlıurfa 24-36, Siirt 20-33 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, kuzeyinde sabah saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda sabah saatlerine kadar güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının ardından ortak basın toplantısında konuştu. Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Mekanizması'nın Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın teminatı olduğunu belirterek, Orta Koridor, üçlü işbirliğimizin stratejik omurgalarından biri haline gelmiştir, dedi. Muğla'nın Yatağan ilçesindeki gladyatörler kenti olarak bilinen Stratonikeya Antik Kenti'ndeki kazılarda gün yüzüne çıkarılan buluntuların üçte birini Türk dönemi eserleri oluşturuyor. Eskihisar mahallesindeki UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan antik kenti, kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları yıl boyunca sürdürülüyor. Stratonikeya ve Lacuna Antik Kutsal Alanı Kazı Başkanı Profesör Doktor Bilal Söğüt, Stratonikeya'nın antik döneminden cumhuriyete kadar kesintisiz yaşamın izlerini taşıyan ender yerleşimlerden biri olduğunu söyledi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 27 işçi istihdam edecek. Kurumun resmi gazetede yer alan ilana göre söz konusu personel daimi işçi statüsünde görev yapacak. Bu kapsamda 5 elektrik zabıtı, 1 mühendis, 15 deniz trafik operatörü, 4 büro personeli ve 2 tekniker alınacak. Başvurular Türkiye İş Kurumu'nun internet sayfasından esube.iskur.gov.tr ya da bu kurumun hizmet merkezlerine şahsen gidilerek gerçekleştirilecek. Avrupa Birliği, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisini tehdit eden faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle İran Devrim Muhafızları Donanması'nın bir birimiyle 2 kişi yaptırım listesini aldı. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'in 17 Nisan-7 Haziran tarihlerinde Lübnan'a yaklaşık 3500 hava saldırısı düzenleyerek ateşkesi ihlal ettiğini belirtti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin İsrail operasyonlarını durdurduğunu açıklamasının ardından ne sahayı ne de müzakere masasını terk ettik. Allah'ın izniyle, birlik ve akılla İran bu sınavdan da alnının akıyla çıkacaktır, dedi. Gazze şeridinde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Filistinli gruplarla garantör ülkelerin temsilcilerinin Kahire'de görüşmeler yürüttüğü bildirildi. İran, silahlı kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemul Enbiya karargahı, silahlı kuvvetlerin İsrail operasyonları durduruldu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Uganda'da şimdiye kadar 19 Ebola virüsü vakası görüldüğünü belirterek, bu vakaların 14'ünü komşu ülke Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden gelenlerin oluşturduğunu ifade etti. Ve son olarak spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin ilk etabını 11. sırada bitirdi. Brezilya'nın başkenti Brezilya'daki organizasyonda Ay Yıldızlılar, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya ve Bulgaristan'la karşılaştı. Milliler 17-21 Haziran tarihlerinde Ankara'da oynanacak ikinci etapta Belçika, Fransa, Almanya ve Çin'le karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ve 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde yapılmakta olan yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: Hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor, politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 9 Haziran Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Antalya, Eskişehir, Konya, Karaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Yağışların Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Afyonkarahisar çevreleriyle Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 10 Haziran Çarşamba günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Ordu ve Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 11 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Denizli çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 9 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatleriyle akşam saatlerinde güney ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzeyli yönlerden, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 14-30, Bilecik 14-28, Bursa 16-30, Çanakkale 18-30, Edirne 18-33, İstanbul 18-28, Kırklareli 16-30, Kocaeli 19-29, Sakarya 18-28, Tekirdağ 18-27, Yalova 18-28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 14-28, Aydın 22-37, Denizli 21-34, Kütahya 13-26, İzmir 21-34, Manisa 20-34, Muğla 18-32, Uşak 14-29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'de Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen yağışlar yerel kuvvetli olacak. Adana 20-31, Antalya 22-28, Burdur 15-29, Hatay 21-28, Isparta 15-29, Kahramanmaraş 20-34, Mersin 23-29, Osmaniye 20-31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Eskişehir, Konya, Karaman çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 15-29, Çankırı 13-29, Eskişehir 14-28, Karaman 15-29, Kayseri 10-28, Kırıkkale 14-29, Kırşehir 12-28, Konya 19-30, Nevşehir 12-26, Niğde 13-27, Sivas 9-25, Yozgat 10-24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-29, Bolu 12-27, Düzce 16-28, Karabük 13-29, Kastamonu 9-27, Zonguldak 16-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, kıyı illeri yer yer çok bulutlu, kıyı illerinin iç kesimleri kısa süreli yerel ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 12-29, Artvin 14-23, Bayburt 8-26, Çorum

11-26, Giresun 17-24, Gümüşhane 10-28, Ordu 17-23, Rize 17-25, Samsun 17-26, Sinop 16-27, Tokat 12-27, Trabzon 17-23 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 10-24, Ardahan 6-20, Bingöl 13-29, Bitlis 12-23, Elazığ 15-30, Erzincan 13-30, Erzurum 8-23, Hakkari 14-26, Iğdır 16-28, Kars 8-20, Malatya 15-30, Muş 14-26, Tunceli 13-30, Şırnak 20-31, Van 12-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-35, Batman 16-26, Diyarbakır 17-35, Gaziantep 19-33, Kilis 20-33, Mardin 22-32, Şanlıurfa 24-36, Siirt 20-33 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Opasinop arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Yeşilay arasında bağımlılıklarla mücadele alanındaki işbirliğini güçlendirmek için protokol yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen Yeşilay ile işbirliği protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadelede aileyi merkez alan, sosyal hizmetleri geliştiren ve sahadaki ihtiyaçlara daha hızlı cevap veren yeni bir çalışma dönemini başlattıklarını söyledi. Bakan Göktaş, bağımlılık meselesinin sadece bireysel bir sağlık sorunu olarak görülmediğini, aile ilişkilerini, eğitim hayatını, çalışma düzenini, sosyal uyumu, güvenliği ve toplumsal refahı etkileyen çok boyutlu bir risk alanı olarak değerlendirildiğini belirtti. Güngören'de çıkan kavgada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak öldüren tutuklu çocuk sanık EÇ'nin yargılanmasına salı günü başlanacak. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame kapsamında hakkında çocuğa karşı kasten öldürme, 6136 sayılı yasaya muhalefet etme ve zincirleme şekilde silahla tehdit suçlarından 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası istenen EÇ ile ilgili açılan davanın ilk duruşması salı günü yapılacak. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adliyesi'nin konferans salonunda yapılacak duruşmada öncelikle çocuk sanığın kimlik tespitinin yapılması ve suçlamaları içeren iddianame özetinin okunması, ardından savunmasının alınması bekleniyor. Dava nedeniyle duruşma salonunun önünde ve koridorda geniş güvenlik önlemleri alınacağı öğrenildi. İzmir Valiliği tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yerine 12 Haziran'da olağanüstü meclis toplantısıyla belediye başkan vekilinin seçileceğini açıkladı. İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festivale 1 milyondan fazla kişinin katıldığı bildirildi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, Orta Doğu'da gerilimin yeniden tırmandığını, bölgenin tırmanmaya değil tarafların müzakere masasına oturup anlaşmaya varmasına ihtiyacının olduğunu söyledi. Gazze şeridinde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Filistinli gruplarla garantör ülkelerin temsilcilerinin Kahire'de görüşmeler yürüttüğü bildirildi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birim Hatemul Enbiya karargahı, Silahlı Kuvvetlerin İsrail operasyonları durduruldu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Uganda'da şimdiye kadar 19 Ebola virüsü vakası görüldüğünü belirterek, bu vakaların 14'ünü komşu ülke Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden gelenlerin oluşturduğunu ifade etti. Ve son olarak spor. A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. gruptaki 6. ve son maçında salı günü Malta ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. MFA Centenary Stadında oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ve 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde yapılmakta olan yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Her yıl 100 binden fazla insanımız hastane dışında gelişen ani kalp durması sonucu hayatını kaybediyor. Ani kalp durmasında bilinç kaybı olur, kişi olduğu yere yığılır ve nefesi kesilir. Müdahale edilmeyen her dakika hayatta kalma şansı %10 azalmaktadır. Sadece 3 dakika sonra beyin hasarı başlamakta, 10 dakika sonra yaşama şansı neredeyse tükenmektedir. Ani kalp durması geçiren bir kişi gördüğünüzde ne yapacağınızı biliyor musunuz? Ani kalp durması hakkında bilinçlenmek ve kalp masajı yapmayı öğrenmek için harekete geçmelisiniz.

0: şaşırmış.
1: Güneşte fazla kaldıysanız ve vücudunuzda kızarıklık ve ağrı varsa ya da daha şiddetli durumlarda derinizde şişkinlik, su toplanması ve yine ateş ve baş ağrısından şikayetçiyseniz
2: güneş yanığına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Bu durumda hemen su toplanması oluşmuşsa merhem kullanılmalı.
2: Çatlama oluşmuşsa kuru steril sargı kullanılmalıdır.
1: Bu belirtiler şiddetli ve yayılmış durumdaysa vakit geçirilmeden bir doktora gösterilmelidir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 9 Haziran Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Antalya, Eskişehir, Konya, Karaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Afyonkarahisar çevreleriyle Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. 10 Haziran Çarşamba günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Afyonkarahisar, Ordu ve Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 11 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Denizli çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 9 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatleriyle akşam saatlerinde güney ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzeyli yönlerden, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.gov.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.gov.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: birebir her çarşamba saat 14.15'te canlı yayınla Meteoroloji'nin Ses Radyosu'nda.
1: 10 Haziran'daki programın ilk bölümünde estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Muharrem Demiroğlu'na konuk edeceğiz. Konumuz güzel bir görünüm için estetik cerrahinin sunduğu olanaklar ve olası riskler.
0: İkinci bölümde ise belgesel yönetmeni Mert Güncer bizimle birlikte olacak. Mert Güncer'le usta müzisyen Fuat Sakar'ın konu edildiği Bir Sürgünün Not Defteri Misine adlı belgeselini konuşacağız.
1: Haldun Karabudak ve Emel Kamanlı'nın hazırlayıp sunduğu Birebir her çarşamba Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş. Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler. Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu unutmayın.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden sizlere sesleniyoruz. Bugün de sizler için oldukça merak uyandıran bir konuyu araştırdım. Güçlü kadınlar terk mi edilir? Kadınlara atfedilen kimliğin önemli bir tanımıdır. Var olmak için başkalarına, özellikle de bir erkeğe muhtaç kimlik özelliği. İhtiyaç taleplerinde bulundukça, çaresizlik ve becerisizlik sergiledikçe, kadınlar yanlarındaki erkeğe beceriklilik, yeterlilik duyguları yaşatır. Kendine yeterli, bağımsız, başkalarına muhtaç olmayan bir kadın, erkeğe geleneksel anlamda erkekliği, güçlülüğü, yeterliliğini yaşatma fırsatı vermez. Erkekler genelde güçlülük fırsatları yaratan, kendilerini kolayca kuvvetli, güçlü hissetmelerini sağlayacak ilişkileri tercih ederler. Klasik Marilyn Monroe filmleri, geleneksel kadının acemilik, aptallık davranışlarını çok komik sergiler. Gerçekten de Marilyn'in filmlerinde görüldüğü gibi aptal ve beceriksiz olmadığı çok aşikardır. Ancak Marilyn'in önemli gücü, yanındaki erkek her ne kadar kendi göründüğünden daha aptal ve beceriksiz olsa da kendini ondan da beceriksiz gösterip günümüzde artık komik olan boyutlarda acemilikler sergilemektir. Klasik filmlerdeki kadın ve erkek rollerini izlemek aslında erkek ve kadın olan varoluşumuzu oluşturan tarihsel ve kültürel davranış zincirini görebilmemize çok yardımcıdır. Sonuçta kadın güçlenirse geleneksel kadın kimliğini kaybedeceği gibi erkeğin de erkek olarak varoluşunu sanki geçersiz ve gereksiz kılar. Bu nedenle güçlenmek eşittir yalnız kalmak. Erkeğin kendini daha erk hissettiği ilişkileri tercih etmesi, yani terk edilmek, yalnız bırakılmakla eş anlam taşır. Bu da oldukça tehdit edicidir. Yalnızlığa itici ve haklı bir korku sebebidir. Güçlü olmak ve güçlü görünmek bir kadın için geleneksel kimlikten çıkmaktır. Kimlik farklılaşması nedeniyle güçlü olmak, önemli ilişkilerini de yitirmek anlamını taşır. Erkekler güçlü ve başarılı kadınları her ne kadar çekici bulsalar da, onlarla oturup sohbet etseler de, onlarla birlikte akıl yürütseler de, birbirlerine bir şeyler danışıp mükemmel arkadaşlıklar yapsalar da, gerçek şudur ki çoğu erkek güçlü bir kadınla sürekli ilişkiye girebilecek kişisel gelişimini kendinde henüz gerçekleştirememiştir. Bu gelişim ideal erkek ütopyasından arınıp mutlak üst-alt ilişkisi gerektirmeyen eşit koşullarda zaman zaman birinin, zaman zaman da diğerinin güçlü ve güçsüz olabileceği, insan insana rollerin ötesinde gerçek

0: seçimleri yapmasına karşı içsel olduğu kadar çevresel engeller ve çeşitli baskılar mevcuttur. Geleneksel rolünden sıyrılmak isteyip potansiyel gücünü kullanmak ve üretkenliği çevirmek isteyen kadına çevresi, eşi, çocukları, yakın akrabaları, ailesi, arkadaşları bilinçli olarak veya bilinçsizce engel olmaya çalışırlar. Çok şaşırtıcı değil mi? Yakın ilişkilerde bir kişi davranış veya tutumuna değişiklik getirdiğinde tüm sistem kişiyi eski haline dönüştürmek için el birliğiyle elinden geleni yaparlar. Her türlü değişimin tırpanlandığı kaçınılmaz bir dirençtir bu. Kimi zaman bunu eleştirerek yaparlar, kimi zaman yaptığını elinden alarak, kadını terk ederek, kadınlık annelik görevlerini hatırlatıp onu ihmalle suçlayarak, yaptığı işin önemini küçümseyerek, sürekli suçlamayla. Yani kısacası sözün özü şudur ki, evet, erkekler güçlü kadınları severler ama onları tercih etmezler. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar gücünüz, kuvvetiniz yerinde, seçimleriniz hedefinde olsun ve kulağınız da bizde olsun efendim.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Saat 7.
1: Şimdi hava durumu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 9 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 30 derece, Bilecik 28, Bursa ve Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 30, Kocaeli 29, Sakarya 28, Tekirdağ 27 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 28 derece, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 26, İzmir 34, Manisa 34, Muğla 32 ve Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'de Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 31 derece, Antalya 28, Burdur 29, Hatay 28, Isparta 29, Kahramanmaraş 34, Mersin 29 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Aksaray, Ankara ve Çankırı 29 derece, Eskişehir 28, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 29, Kırşehir 28, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 27, Sivas 25 ve Yozgat 24 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 27, Düzce 28, Karabük 29, Kastamonu 27 ve Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, kıyı illeri yer yer çok bulutlu, kıyı illerinin iç kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 29 derece, Artvin 23, Bayburt 20.

26, Çorum 26, Giresun 24, Gümüşhane 28, Ordu 23, Rize 25, Samsun 26, Sinop ve Tokat 27 ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 24 derece, Ardahan 20, Bingöl 29, Bitlis 23, Elazığ ve Erzincan 30, Erzincan 23, Erzurum 23, Hakkari 26, Iğdır 28, Kars 20, Malatya 30, Muş 26, Tunceli 30, Şırnak 31 ve Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 35 derece, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep ve Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa 36 ve son olarak Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar öğle 12'den gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar öğle 12'den gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. Rüzgar öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar öğle 12'den akşam 6'ya kadar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, batısı kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, batısı kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi'nin 13. olağan kurultayında yeniden genel başkan olarak seçilen Mustafa Destici'yi tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ne sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurultayın ülkemiz siyaseti, Büyük Birlik Partisi'ne gönül veren tüm kardeşlerim için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. COP31 Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün akşam yaptığı açıklamada, "Yarın COP31 eylem gündeminin ana çerçevesini paylaşacağız. Sadece bir çerçeveyi değil, somut ve elle tutulur hedeflere dayalı bir eylem gündemini paylaşacağız" ifadelerini kullandı. Konuşmasında, dünyada yaşanan küresel krizler ve buna bağlı fosil yakıt bağımlılığının taşıdığı risklere dikkati çeken kurum, bu noktada temiz enerji dönüşümünün hızlandırılması, 1,5 derece hedefinin öneminin daha net bir şekilde ortaya çıktığını kaydetti.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın Dışişleri Bakanlarının imzaladığı İstanbul Bildirisi'nde siyasi, ekonomik, kültürel ve ticari alanlarda işbirliğinin güçlendirilerek ileriye taşınması kararı verildi. Bildiride derin dostluk, iyi komşuluk, karşılıklı saygı ve güven geleneğine dayanan ülkeler arasındaki mükemmel ilişkiler vurgulanarak siyasi, ekonomik, ticari, barış ve güvenlik, bilim ve teknoloji ile kültürel alanlarda dahil olmak üzere karşılıklı çıkar sağlayan tüm alanlarda mevcut güçlü işbirliğini daha da ileriye taşıma isteğine dikkat çekildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde karşılıklı saldırıların bölgesel bir savaşa dönüşmesi halinde İsrail'in İran karşısında yalnız kalabileceği uyarısında bulundu. Ve spor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Gain Playoff yarı final serisi 4. maçında Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 mağlup ederek seriyi 2-2'ye getirdi. Finale yükselecek takım 10 Haziran Çarşamba günü Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yapılacak maçın ardından belli olacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu İzmit Doğu Kavşağı, Sapanca Kavşağı 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. TEM Otoyolu'nun 0 ila 11. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1 ila 5. kilometrelerinde Hastane Köprüsü üst yapı derz bakım onarım yenileme çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Aydın istikametine bant aktarımı yapılarak geliş gidiş şeklinde sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Tarsus-Batı Kavşağı bağlantı yolunun Tarsus-Batı Kavşağı gişeleriyle Mersin-Adana Devlet Yolu 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerinden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti bu kesimde trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Konya istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Siren sesi duyduğunuzda önce ambulansın hangi yönden geldiğini anlamaya çalışın. Yavaşlayın, ani fren yapmayın. Aracınıza sinyal vererek yolun kenarına çekin ve durun. Böylelikle arkanızdaki araçlara yer açmış olacaksınız. Ambulans geçtikten sonra yolunuza kurallara uyarak devam edin. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 9 Haziran Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Antalya, Eskişehir, Konya, Karaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Afyonkarahisar çevreleriyle Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. 10 Haziran Çarşamba günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Afyonkarahisar, Ordu ve Tokat'ı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 11 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Denizli çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 9 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatleriyle akşam saatlerinde güney ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzeyli yönlerden, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Denizlerde bulunan atığın %80'i karadan gelmekte. Türkiye'de günde ortalama 144 ton plastik atık denize ulaşmakta. Bu atıkların pek çoğu doğada yüzyıllar sonra yok olabiliyor. Doğaya atılan bir maskenin yok olması ise 450 yıl sürüyor. Nefes alabilmek için denizlere ihtiyacımız var. Denizin boğulmasına izin verme. Kendini korurken doğayı da koru.

0: O acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün
0: hayatını.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: biliyor muydunuz?
1: Hun lideri Attila nasıl öldü? Ordusunu savaş alanında zaferlere doğru götürürken mi? Roma İmparatorluğu'na ait bir şehri yerle bir ederken mi? Yoksa komplocu bir yaver tarafından mı? Ama hayır. Attila, zamanının en büyük savaşçısı, Romalıların Flagellum Dei, yani Tanrı'nın kırbacı diye adlandırdığı kişi yatağında öldü. Hem de burun kanamasından. Bunu Attila'nın sarayını milattan sonra 448'de ziyaret eden Romalı tarihçi Priscus sayesinde biliyoruz. Anlattığına göre Attila, genç Got kadını Ildiko ile evliliğini kutluyordu ve sarhoş halde yatağına çekildi. Ertesi sabah yeni gelini cesedinin başında ağlarken buldular. Gece uyurken Attila'nın burnundaki damarlardan biri patlamış ve kanıyla boğulmuştu. Aşağı yukarı 47 yaşında ölen Attila, Hun ordularına neredeyse 20 yıldır önderlik etmekteydi. Attila, başarısının büyük kısmını birliklerinin kahredici süratine ve manevra kabiliyetine borçluydu. Zamanın diğer kara ordularının aksine, Hunlar sadece yazın değil, her türlü hava şartlarında savaşabilirdi. Muharebe ya da kuşatma sırasında Hun okçular ilk 10 dakikada 50 bin ok atabilirdi. Attila, acımasız bir generalden daha fazlası, aynı zamanda uyanık bir arabulucuydu. Şehirler arka arkaya düştükçe mantıklı bir adammış gibi davranmayı severdi. Tutsaklarının geleceğini koruma altına almak için altın toplardı. Tıpkı bir mafya babası ya da uyuşturucu baronu gibi imparatorluğunu korku üzerine inşa ederdi. İstediği toprak ya da iktidar değil, sadece itaat ve ganimetti. Bu pragmatik yaklaşımı sonucu ismi bugün bile kimileri için barbarlık ve kaos, kimileri için de kahramanca başkaldırı anlamına gelir. Sürekli değişen müttefiklerini idare edebilmek için Attila'nın zulasında her zaman yeterli miktarda altın bulunurdu. Bu altını tedarik etmekse daha çok savaş anlamına geliyordu. Macaristan'daki karargahından askeri odağını Perslerden Konstantinopolis'teki Doğu Bizanslılara, daha sonra da İtalya ve Galya'daki Batı Romalılara yönelmiştir. En sonunda milattan sonra 451 yılında Galya'daki Chalon Savaşı'nda Hunlar ve Batı'nın Roma güçleri kafa kafaya gelmişti. Bu savaş hem Hunların hem de Romalıların sonunun başlangıcı oldu. Romalılar ve onların Got müttefikleri savaşı kıl payı kazanmıştı. Roma lejyonları o kadar azalmıştı ki bir daha savaşamadılar. Roma 455 yılında bir kez daha, ama bu sefer barbarlar tarafından yağmalandı. Böylece İstanbul'a taşınan imparatorluk varlığını 800 yıl boyunca burada sürdürdü. Attila'nın inşa ettiği karmaşık ittifak şebekesi, onun ölümünden sonra sayıca çok azalan Hun ordusu son mağlubiyetini de alıp bir daha bir araya gelmemek üzere darmadağın oldu. Attila'nın kişisel tarzı çevresindeki altınla donatılmış gangsterlere oranla daha mütevazıydı. Ahşap kadeh ve tabaklar kullanır, basit giyinir, kılıcının üzerinde hiçbir süsleme olmazdı. Ama cenazesi böyle mütevazı olmadı. Her biri altın, gümüş ve demirden yapılma üç duvarlı, cırtlak renkli bir tabutla gömüldü. Tabutun bir altın, bir gümüş ve bir de demir katmanı vardı ve hepsi hazine doluydu. Öldüğü yer günümüzün Macaristan sınırları içinde kalsa da

0: bir olduğunu biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Saat 8.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 9 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 30 derece, Bilecik 28, Bursa ve Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 30, Kocaeli 29, Sakarya 28, Tekirdağ 27 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 28 derece, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 26, İzmir 34, Manisa 34, Muğla 32 ve Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'de Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 31 derece, Antalya 28, Burdur 29, Hatay 28, Isparta 29, Kahramanmaraş 34, Mersin 29 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Aksaray, Ankara ve Çankırı 29 derece, Eskişehir 28, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 29, Kırşehir 28, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 27, Sivas 25 ve Yozgat 24 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 27, Düzce 28, Karabük 29, Kastamonu 27 ve Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, kıyı illeri yer yer çok bulutlu, kıyı illerinin iç kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 29 derece, Artvin 23, Bayburt 26, Çorum 26, Giresun 24, Gümüşhane 28, Ordu 23, Rize 25, Samsun 26, Sinop ve Tokat 27 ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 24 derece, Ardahan 20, Bingöl 29, Bitlis 23, Elazığ ve Erzincan 30, Erzurum 23, Hakkari 26, Iğdır 28, Kars 20, Malatya 30, Muş 26, Tunceli 30, Şırnak 31 ve Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 35 derece, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep ve Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa 36 ve son olarak Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 9 Haziran Salı. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu sabah saatlerine kadar güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, kuzeyi sabah saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Güvenlik Konferanslarının açılışı bugün saat 14'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilecek. Genel Sekreterlik'ten yapılan yazılı açıklamada konferanslar kapsamında bakanların, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle alanında uzman akademisyenlerin konuşmacı olarak yer alacağı, görev ve sorumluluk alanlarına giren konuları milli güvenlik perspektifinden katılımcılara aktaracağı ifade edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 10 Haziran'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ile Türk Polis İrtibat Ofisi'ni ziyaret edecek Çiftçi'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Kor General Sebahattin Kılınç ile görüşmesi planlanıyor. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ekibi, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü. DEAŞ silahlı terör örgütü yanlısı paylaşımlar yaptıkları belirlenen 13 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma sürecinde çok iyi gittiklerini kaydederek, önümüzdeki iki hafta içerisinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız açıklamasında bulundu. Trump, bu süreçle birlikte Amerika'daki benzin fiyatlarının da hızla düşeceği mesajını verdi. Ve son olarak spor. Yunanistan Basketbol Ligi'nde baş antrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos, Aksor'u 102-92 yenen Olympiakos final serisinde 2-1 öne geçti. Panathinaikos Aksor baş antrenörü Ergin Ataman bitime 51 saniye kala hakeme itirazları nedeniyle iki teknik faul alarak oyundan ihraç edildi. Haberleri sunduk. Yunanistan Basketbol Süper Ligi'nde baş antrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos Aksor'u 102-92 yenen Olympiakos final serisinde 2-1 öne geçti. 3 galibiyet alacak takımın şampiyon olacağı serinin 4. maçı 10 Haziran Çarşamba günü Panathinaikos'un ev sahipliğinde oynanacak. Olympiakos bu maçı kazanması halinde şampiyonluğa ulaşacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu İzmit Doğu Kavşağı Sapanca Kavşağı 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. TEM Otoyolu'nun 0 ila 11. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1 ila 5. kilometrelerinde Hastane Köprüsü üst yapı derz bakım onarım yenileme çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Aydın istikametine bant aktarımı yapılarak geliş gidiş şeklinde sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Tarsus-Batı Kavşağı bağlantı yolunun Tarsus-Batı Kavşağı gişeleriyle Mersin-Adana Devlet Yolu 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerinden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti bu kesimde trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Konya istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yığınına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var, adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
3: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
2: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
4: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek salarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
2: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

Değerli dinleyenler, Türkiye'nin en havalı radyosu Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Basına Gündem programından bütün dinleyenlerimize günaydın, mutlu sabahlar diliyoruz. Her sabah olduğu gibi Basına Gündem programında saatimiz 10'u gösterene kadar sizlerle birlikte olacağız. Bazı gazetelerimizin öne çıkan haberlerini sizlerle buluşturacağız. Programımızda bu sabah teknik yapımda Deniz Gökyar, mikrofonda ben Nihan Ünsal sizlere eşlik ediyoruz. Evet, programımızın ilk bölümünde hemen sabah gazetesiyle başlayalım, sabahın haberleriyle. Başlayalım programımıza. Kontrolü kaybeden Özel'in son çırpınışları başlığını atmış gazete. Grup toplantısı öncesi CHP'de kaos hakim, koltuğunu kaybeden Özgür Özel artık CHP'de barınamayacağını anladı, yargı kararlarına savaş açtı. Demokratik olgunluk, arınma ve öz eleştiri yok diyor gazete. Özgür Özel yeni partiye doğru yelken açarken sözde kahramanlık yapıyor, yargı kararlarını dinlemiyor. Korsan siyasi faaliyet yapan, konuştukça batan agresif bir siyasetçi var karşımızda. Faturanın sadece Kılıçdaroğlu'na kesileceğini düşünüyor ama yanılıyor, arınma ve yozlaşma konusunda tek söz etmiyor. Gelelim tartışmanın özüne. Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun meclis grubunda konuşmasını engelleyemez. Genel Başkan milletvekili değilse CHP meclis grubu genel başkana bağlı olarak çalışır. Özel bunu bilmesine rağmen suni krizlerle siyasi kariyer üretmeye çalışıyor demiş Okan Müderrisoğlu yazısınız. Sayfa 4'te ayrıntılarıyla yer alıyor. Venezuela halkının yanındayız bir diğer haber başlığı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Rodriguez'in görüşmesinde siyasi ve ekonomik işbirliği konuları ele alındı. Türkiye'nin dost Venezuela halkının yanında olduğunu söyleyen Erdoğan, ticaret, enerji ve madencilik başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin ilerletileceğini kaydetti. Görüşmede 3 milyar dolar ticaret hedefi için atılacak adımlar değerlendirildi. Detayları 11. sayfada. Halkın güveni sandığa yansıdı demiş bir diğer haber başlığında gazete. Cumhur İttifakı 6 yeni belde için yapılan başkanlık seçimlerinden zaferle çıktı. AK Partili ve MHP'li 5 başkan sabaha konuştu diyor 11. sayfada detaylar. Koltuğu uğruna dünyayı ateşe atıyor. Orta Doğu'da savaşı alevlendirip koltuğunu korumak isteyen katil Netanyahu, Trump'ın uyarılarına rağmen İran ve Lübnan'a saldırdı. Katil İsrail, İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin uyarılarına rağmen Lübnan'a füze yağdırdı. Trump ateşi kesin çağrısı yaptı. İran, Lübnan'a saldırı dursun şartıyla kabul etse de Netanyahu öldürmeyi sürdürdü diyor gazete 9. sayfada haberin detayları.

Ayşe öğretmenden yürek yakan haber. Bir diğer haber başlığı, Ağrı'da ana sınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan'dan haber alamayan arkadaşları polise başvurdu. Ekipler genç öğretmeni evinde ölü buldu. Acı olayla ilgili soruşturma başlatıldı, diyor gazete. Üçüncü sayfada bu haberin de detayları. Evet, Türkiye diyerek seçimi kazandı demiş Sabah gazetesi haberin başlığında. Seçim kampanyası boyunca Türkiye ile ilişkilerde normalleşmeyi, sınırların açılmasını ve ticaretin gelişmesini vaat eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sandıktan zaferle çıktı. 9. sayfada bu haberin de detayları. Evet, son haberimiz Aziz Yıldırım'ın yıldızı Salah başlığı atılmış spor haberi. Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım transferde kolları sıvadı. Ünlü yıldız Muhammed Salah için temaslar başladı, diyor gazete. Spor sayfasında bu haberin de detayları yer alıyor Sabah'ta. Evet, Sabah gazetesini bu haberle birlikte noktalamış olduk. Güzel bir şarkı arası verelim, sonrasında yine gazetelerden öne çıkan haberlerimizle burada olacağız. Müzik.

Değerli dinleyenler, basında gündem programımız devam ediyor kaldığı yerden. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında gündem programımızın ilk bölümündeyiz. İlk olarak Sabah gazetesinin haberlerini sizlerle buluşturduk. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'ten haberleri aktaralım şimdi. 2 ay sonra füzeler uçtu başlığını atmış gazete. Amerika Birleşik Devletleri ile müzakereleri sürdüren İran dün İsrail'i füzelerle vurdu. İsrail de İran'a karşılık verdi. Orta Doğu yeniden savaşın eşiğine geldi. İran'ın operasyon bitti açıklamasına rağmen bölge diken üstünde. İran, İsrail'in önceki gün Beyrut'u vurmasını saldırıya gerekçe gösterdi. Beyrut'a yapılan saldırıların merkez üssü olarak gördüğü İsrail'deki 3 askeri üssü vurdu. İran'dan İsrail'e gece boyunca 30 füze atıldı. İsrail halkı sığınaklara indi, okullar tatil edildi. İsrail'de dün sabah İran'da Karun petrokimya tesisiyle Tahran, İsfahan, Tebriz ve Karaj kentlerinde bazı hedefleri vurdu. Saldırılara Yemen'deki Husiler de dahil oldu. Husiler İsrail'in Yafa kentine saldırı düzenledi. Husiler adına yapılan açıklamada Kızıldeniz'i İsrail'e yasakladığımızı ilan ediyoruz denildi. İran dün İsrail'e askeri operasyonların sona erdiğini açıkladı. Buna rağmen krizin kesin sona erdiğini gösteren net bir işaret gelmedi demiş gazete. 12. sayfada detaylar. Taraflara durun çağrısı. Çatışmaya ABD dahil olmadı. Trump hem İran'a hem de İsrail'e saldırıları durdurmaları çağrısı yaptı. İran'a füzelerinizi attınız, bu yeterli. Masaya geri dönün ve anlaşma yapın mesajı verdi. Telefonla görüştüğü Netanyahu'ya da dikkatli ol, yakında İran'a karşı tek başına kalabilirsin dedi. 12. sayfada haberin detayları yer alıyor. Hürriyet gazetesinde. Kötümser olmak için hiçbir sebep yok başlığını atmış Hürriyet gazetesi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CNN Türk'ün Tarafsız Bölge programında Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Şimşek, İran ekseninde çıkan savaşın ekonomiye etkilerini değerlendirdi. Bahane üretmiyorum, bu bölge mahalle zor mahalle. Dönem dönem ciddi şoklar yaşanıyor. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmeniz lazım. Biz de bunu yaptık, rezerv biriktirdik. Bu yüzden şu anda yaşananlara rağmen süreci iyi yönetiyoruz. Petrol düşünce olumlu etkilenecek ülkelerin başında Türkiye var. Cari açığa, kura ilişkin beklentiler iyileşecek. Bu ne yapar? Hızlı şekilde enflasyon beklentilerine yansır. Dolayısıyla kötümser olmak için hiçbir sebep yok. Savaş büyük bir şoktur ama biz bunu yönetiriz. Yönettik ve yönetebiliyor görünüyoruz. Yönetilebilir görüyoruz. Hazırlıklıydık. Türkiye'yi şoklara karşı hazırlamıştık diyor açıklamasında. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu haberin ayrıntıları gazetenin 5. sayfasında. Venezuela'dan özel misafir başlığını atmış gazete. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'i İstanbul'da ağırladı. Venezuela lideri Maduro'nun ABD tarafından kaçırılmasının ardından geçici devlet başkanı olan Delcy Rodriguez, Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi. Türkiye-Venezuela ikili ilişkileriyle küresel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her daim dost Venezuela halkının yanında olduğunu ifade etti. Görüşmede 3 milyar dolar ticaret hacmi için atılacak adımlar değerlendirildi. Detaylar 8. sayfada. Paşinyan zaferi Kremlin'i gerdi. Ermenistan Başbakan Paşinyan
Ermenistan'da Başbakan Paşinyan seçimlerde %49.8 oy oranıyla büyük zafer kazandı. Batı memnun, Rusya endişeli. Seçim galibiyeti Paşinyan'ın Batı yanlısı politikalarına tam destek olarak yorumlandı. Moskova, Batılı ülkelerin seçim sonuçlarını etkilediğini öne sürdü. Avrupa Birliği ve Avrupalı liderler Paşinyan'ı kutladı. Başbakan, ülkesinin Batı ile yakınlaşmayı sürdüreceğini belirterek, "Umarım bu Türkiye ve Azerbaycan'dan olumlu bir karşılık görür," dedi. Detayları 12. sayfada bu haberinde. CHP'de grup krizi, CHP'de Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ekipleri şimdi de meclis grubu gerilimi yaşıyor. Kılıçdaroğlu'nun ardından Özel'in de bugün grup toplantısı yapacağını duyurması tarafları karşı karşıya getiren krizi tırmandırdı demiş gazete. O kürsüyü atanmışa bırakmayız diyor. Kendisinin konuşacağı grup gündemini meclise bildiren Özel, kurultay kararı alınmadan partimizin ve milletimizin yetkisine emanet ettiği milletvekillerinin seçtiği grup başkanı olarak o kürsüyü seçilmiş değil, atanmış birisine bırakmamız mümkün değildir. Kemal Bey grup toplantısı yapmayı istiyorsa yolu kurultayı toplayıp aday olmaktır dedi. Bu haberin de detayları 10. sayfada. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun ekibine geçen CHP'nin sosyal medya hesapları Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu takipten çıktı demiş gazete. Detayları 10. sayfada. Yine bu haberle bağlantılı, kurultay sürecini perşembe başlatıyoruz. Kılıçdaroğlu meclis başkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne alınmasını istediği binden fazla ismin olduğu bir ziyaretçi listesi gönderdi. Meclis başkanlığı ziyaretçi sayılarına sınır getirdi. Kılıçdaroğlu meclis başkanlığına grup toplantısında sunuş konuşması yapacağını belirten yazı gönderdi. Tansiyon yükselirken akşam sürpriz yaparak 11 Haziran Perşembe yapacağımız parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Örgütümüzü grup toplantımızda tek yürek olmaya, kenetlenmeye davet ediyorum mesajını verdi. Yine 10. sayfada yer alıyor bu haberin de detayları. Altın ve gümüş niye düştü diyor gazete. Altın ve gümüş savaşa rağmen değer kaybediyor. Oysa altın savaş dönemlerinde hep yükseliyordu. Bu gerilemenin nedeni manipülasyon sürecini bilerek ve isteyerek başlatanlar. Çünkü bu yıl en çok altın ve gümüşü onlar topladı. Ayrıca bu yıl merkez bankalarının altın toplama yılı. Bu nedenle bu haftada yüksek oynaklık bekliyorum. Detaylar 6. sayfada. Evet, Hürriyet gazetesini de bu haberle birlikte noktalamış olduk. İstanbul'un trafik durumuna hemen göz atalım. Şu dakikalarda İstanbul'da nasıl bir trafik göze çarpıyor? Köprülerle başlayalım. Genel olarak çok ciddi bir yoğunluk var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde akıcı açık görünüyor. Avrupa'ya geçişlerde ise ciddi bir yoğunluk söz konusu trafik durma noktasında. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde akıcı açık görünüyor. Avrupa'ya geçişlerde ise yer yer yoğunluk var. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde ve Ayvansaray yönünde, iki yönde de ciddi bir yoğunluğa sahip görünüyor. Diğer yollarsa şöyle, D100 karayoluyla başlayalım. D100 karayolunda Kartal Köprüsü'nden Bostancı'ya kadar 2 saatlik bir mesafeniz görünüyor. Göztepe'den İdealtepe kavşağına kadar 30, Haramidere kavşağından Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 40 dakika, Pendik Köprüsü'nden İçmeler kavşağına kadar da yaklaşık 25 dakika. TEM'e bakalım. Çakmak Köprüsü'nden Kavacık Kavşağı'na kadar yaklaşık 35 dakika. Karayollarından Seyran Tepe'ye yaklaşık 1 saat görünüyor. Pendik'ten Çamlıca gişelere kadar 35 dakika. E5'te Uzunçayır'dan Ortaköy Viyadüğü'ne kadar 1 saat 10 dakika görünüyor yolculuğunuz. Diğer yollarsa şöyle.
Bağdat Caddesi minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi, İnönü Caddesi Basın Ekspres yolu, iki telliden Cevizli Kavşağı'na, Cevizli'den iki telli kavşağına kadar 1,5 saat yaklaşık. Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi, İnkişaf Caddesi İdeal Tepe'den Acıbadem Caddesi'ne 1 saat. Şile Yolu Caddesi Üsküdar Ümraniye'ten bağlantı yolu Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye 45 dakika. Kemeraltı Caddesi Meclis-i Mebusan Caddesi Beşiktaş Karaköy Sahil Yolu Çırağan Caddesi Muallim Naci Caddesi Tersane'den Dere Boyu'na kadar 25. Kartal Samandıra bağlantı yolu Samandıra Yakacık Kavşağı'ndan TEM bağlantısına kadar 30. Barbaros Bulvarı'nda Büyükdere Caddesi Yıldız'dan Sanayi Mahallesi'ne yine 30 dakika görünüyor. Turgut Özal Bulvarı'nda Rahmanlar'dan Maltepe'ye kadarsa 15 dakika görünüyor. Yolculuğunuz genel olarak ciddi bir yoğunluk olduğunu hatırlatalım. Trafikte seyir halinde olan bütün dinleyenlerimize de güvenli sürüşler dileyelim. Evet, şimdi programımıza yine güzel bir şarkı arası vereceğiz. Sen Hep Benimsin şarkısını dinleyeceğiz. Bir refleks şarkısı 90'lı yıllardan ama Mary Jane grubunun yorumundan dinliyoruz.

Değerli dinleyenler, Türkiye'nin en havalı radyosu Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında gündem programımız devam ediyor kaldığı yerden. İlk bölümün yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Başkent Ankara'nın da hemen trafik durumunu Ankaralı dinleyenlerimiz için aktaralım. Evet, başkent Ankara'da yine İstanbul'da olduğu gibi çok ciddi bir trafik yoğunluğu var. En yoğun yollardaki varış süreleriniz şu şekilde. Ayaş yolunda Harikalar Diyarı kavşağından Ayaş kavşağına kadar 25 dakika görünüyor yaklaşık yolculuğunuz. Anadolu Bulvarı'nda İvedik Organize Sanayi kavşağından Güvercinlik Caddesi çıkışına 20. Turgut Özal Bulvarı, Konya yolu sitelerden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne kadar 40 dakika. Dikmen Caddesi'nde Cevizdere Caddesi girişinden Meclis Kapısı'na kadar 35 dakika. Talat Paşa Bulvarı'nda Tıp Fakültesi Caddesi Tren Garı'ndan Natıyolu girişine kadar 20. İrfan Başdoğu Caddesi Atatürk Bulvarı Keçiören Sapağı'ndan Atatürk Ulus Heykeli'ne kadar 30. Konya yolunda Ahlatlı Bel Kavşağı'ndan Çiğdem Kavşağı'na kadar 15. Tıp Fakültesi Caddesi'nde Talat Paşa Bulvarı Natıyolu çıkışından Numune Hastanesi'ne kadar 25. Dikmen Caddesi'nde Polis Evi'nden Cevizlidere Caddesi girişine kadar 20. İstanbul yolundan Göksu Parkı'ndan Ayaş Kavşağı'na kadar, Kuzey Çevre yolunda havalimanı çıkışından Etlik Keçiören çıkışına kadar, 2452. caddede Angora evlerinden Ümitköy Kavşağı'na kadar 15'er dakika görünüyor yolculuğunuz. Yozgat Bulvarı'nda Etlik Caddesi Seyitler Kavşağı'ndan Etlik Polikliniği Kavşağı'na 20. Fatih Caddesi'nde Fatih Köprüsü, Cumhuriyet Kızlarpınarı Caddesi girişinden Etlik Sapağı'na kadar 30 dakika. İncek Bulvarı'nda TED Koleji Sapağı'ndan Migros Kavşağı'na kadarsa 10 dakika görünüyor yolculuğunuz. Trafikte seyir halinde olan bütün dinleyenlerimize güvenli sürüşler dileyerek Fotomaç gazetesine bakalım hemen. Fofana, Aslan'a başlığını atmış gazete. Galatasaray 27 yaşındaki ön libero için yeniden hamle yapacak. Galatasaray devre arasında 30 milyon euro teklif ettiği Yusuf Fofana için yeni bir hamle yapma kararı aldı. Cimbom 27 yaşındaki ön libero için devre arasında Milan'la el sıkışmıştı ancak Fransız orta saha gelmeye sıcak bakmamıştı. Kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi olan 1.85 boyundaki yıldızın artık gelme ihtimali yüksek. 8. sayfada detaylar. Ayrıca Vlahovic bombası. La Gazzetta dello Sport, Galatasaray Juventus'ta sözleşmesi sona eren Dusan Vlahovic ile masaya oturdu. 26 yaşındaki forvet yıllık 10 milyon euroyu kabul etti demiş. Ayrıca Bild gazetesi de Galatasaray can uzun için bastırıyor demiş haberlerin detayları 8. sayfada. Gakpo Fener'e demiş gazete. Aziz Yıldırım Liverpool'un 60 milyon euroluk süper yıldızının peşinde. 8 yıl sonra Fenerbahçe başkanlığına geri dönen Aziz Yıldırım bomba bir transferin peşinde Cody Gakpo. Yıldırım'ın 27 yaşındaki sol kanat için temaslara başlaması bekleniyor. Liverpool'la sözleşmesi 2030 yılında bitecek olan Hollandalı süper yıldız ayrılmak istiyor. 60 milyon euro değeri olan Gakpo için Aziz Yıldırım ciddi bütçe ayıracak. Hakan gelecek. Başkan Yıldırım, Hakan Safi'nin el sıkıştığı Çalhanoğlu'nu getirmek istiyor. 32 yaşındaki ön libero ile temas kurulacak. Ve Aykut Kocaman bekleniyor. 3. sayfada bu haberlerin detayları. Cambiaghi demiş, Kartal'a sol kanat. Beşiktaş, İtalyano'nun Bologna'dan eski öğrencisi Nicola Cambiaghi ile ilgileniyor. 25 yaşındaki İtalyan sol kanat için kararı Bologna'nın yeni hocası Tedesco verecek. Ayrıca İtalyano cesur oynatır, Semih Kılıçsoy'a tam not, Arda Öztürk ısrarı haberlerinin detayları da 2. sayfada. Ve Tsigankov koptu geliyor demiş gazete. Trabzonspor 28 yaşındaki Ukraynalı sağ kanatta Prensip'te anlaştı. Fırtına transferi bitirmek için La Liga 2'ye düşen Girona'yla son detayları konuşuyor. Ayrıca Artem Dovbik için Red, Saviola 8,5 milyon euro ve Ertuğrul Doğan A-Spor'da başlıklı haberlerin detayları da yine 5. sayfada yer alıyor.
gazetede. Ve son haber başlığımızda sabırsızlanıyoruz. Amilli takımımızın teknik direktörü Montoya Dünya Kupası'nı iple çekiyor. Vincenzo Montoya, son haftaya girdik, başlamak için sabırsızlanıyoruz, buradaki hava şartlarına adapte olmamız gerekiyor, İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz dedi. Detayları 7. sayfada bu haberin. Ayrıca Kalife Göztepe'ye, Emirhan Paşa'da, Batshuayi Bursa'ya başlıklı haberlerde 4. sayfada yer alıyor ve hareketli transfer gündemini ilk sayfasına taşımış Futomaç gazetesi. Evet, böylelikle Futomaç gazetesindeki önemli spor haberlerini de sizlerle buluşturmuş olduk. Programımızın ilk bölümünü güzel bir şarkıyla noktalayacağız. Bu saati güzel bir şarkıyla kapatacağız. Saat 9'da saat başı raporlarımızın hemen ardından yine programımızın ikinci bölümüyle yine sizlerle olacağız. Bir yere ayrılmayın diyoruz. İkinci bölümde görüşmek üzere.

0: gökyüzünde bulut dursu, yeryüzüne damlayan, hayat verendir tüm canlılara.
1: Birikip denizlerden sahile vuran dursu, balık ve yosun kokusuyla.
0: Üçüdüğünde kar tanelerine dönüşen sudur, çay olup içimizi ısıtan da.
1: Enerjidir, şifadır, en kıymetli hazinemizdir su, şırıl şırıl çağlayan.
0: Ama bu güzellikleri bize sunan su bir gün tükenebilir. Bir gün tükenebilir.
2: Dikkatli kullanmazsanız o gün biz aç ve susuz kalabiliriz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 9 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 30 derece, Bilecik 28, Bursa ve Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 30, Kocaeli 29, Sakarya 28, Tekirdağ 27 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 28 derece, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 26, İzmir 34, Manisa 34, Muğla 32 ve Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'de Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 31 derece, Antalya 28, Burdur 29, Hatay 28, Isparta 29, Kahramanmaraş 34, Mersin 29 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Aksaray, Ankara ve Çankırı 29 derece, Eskişehir 28, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 29, Kırşehir 28, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 27, Sivas 25 ve Yozgat 24 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 27, Düzce 28, Karabük 29, Kastamonu 27 ve Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, kıyı illeri yer yer çok bulutlu, kıyı illerinin iç kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 29 derece, Artvin 23, Bayburt 26, Çorum 26, Giresun 24, Gümüşhane 28, Ordu 23, Rize 25, Samsun 26, Sinop ve Tokat 27 ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 24 derece, Ardahan 20, Bingöl 29, Bitlis 23, Elazığ ve Erzincan 30, Erzurum 23, Hakkari 26, Iğdır 28, Kars 20, Malatya 30, Muş 26, Tunceli 30, Şırnak 31 ve Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 35 derece, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep ve Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa 36 ve son olarak Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24

Saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar öğle 12'den gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar öğle 12'den gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. Rüzgar öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar öğle 12'den akşam 6'ya kadar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, batısı kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, batısı kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak.
Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Güvenlik Konferanslarının açılışı bugün saat 14'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilecek. Genel Sekreterlik'ten yapılan yazılı açıklamada konferanslar kapsamında bakanların, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle alanında uzman akademisyenlerin konuşmacı olarak yer alacağı, görev ve sorumluluk alanlarına giren konuları milli güvenlik perspektifinden katılımcılara aktaracağı ifade edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 10 Haziran'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ile Türk Polis İrtibat Ofisi'ni ziyaret edecek Çiftçi'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tumgeneral İlker Görgülü ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Kor General Sebahattin Kılınç'la görüşmesi planlanıyor. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ekibi, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü. DEAŞ silahlı terör örgütü yanlısı paylaşımlar yaptıkları belirlenen 13 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma sürecinde çok iyi gittiklerini kaydederek, önümüzdeki iki hafta içerisinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız açıklamasında bulundu. Trump, bu süreçle birlikte Amerika'daki benzin fiyatlarının da hızla düşeceği mesajını verdi. Ve spor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Gain Playoff yarı final serisi 4. maçında Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 mağlup ederek seriyi 2-2'ye getirdi. Finale yükselecek takım 10 Haziran Çarşamba günü Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yapılacak maçın ardından belli olacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu İzmit Doğu Kavşağı Sapanca Kavşağı 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. TEM Otoyolu'nun 0 ila 11. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1 ila 5. kilometrelerinde Hastane Köprüsü üst yapı derz bakım onarım yenileme çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Aydın istikametine bant aktarımı yapılarak geliş gidiş şeklinde sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Tarsus-Batı Kavşağı bağlantı yolunun Tarsus-Batı Kavşağı gişeleriyle Mersin-Adana Devlet Yolu 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerinden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti bu kesimde trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Konya istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5D. 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Değerli dinleyenler, Türkiye'nin en havalı radyosu Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında gündem programımız kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölümde Sabah, Hürriyet ve Fotomaç gazetelerinden haberleri sizlerle buluşturduk. Bu bölümde de yine Milliyet, Akşam ve Cumhuriyet gazetelerinin haberlerini sizlere aktaracağız. İlk olarak programımızın bu bölümüne Milliyet gazetesiyle başlayalım. Manşet haberinde kürsü savaşı başlığını atmış Milliyet gazetesi. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı Özgür Özel arasında yaşanan gerilim, her iki ismin de grup toplantısı yapma kararlılığı çerçevesinde bugün mecliste tam anlamıyla kürsü savaşına dönüşecek. Grup Yönetim Kurulu kararıyla grup toplantısını Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır yönetecek. Başarır toplantıyı açtıktan sonra Özel'i kürsüye davet edecek. Kılıçdaroğlu ve ekibinin salona girme olasılığı da değerlendiriliyor. Özel'in kurmayları ise Özel'in konuşması sonrası Başarır'ın toplantıyı kapatması halinde Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkamayacağını ifade ediyor. Önce uzlaşma aradı başlığını atmış gazete. CHP'de daha önce Ferdi Zeyrek'i anma programı nedeniyle bu hafta grup yapmayacağını söyleyen Grup Başkanı Özel, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun grupta konuşma yapacağını açıklamasının ardından dün önce uzlaşma aradı. Kılıçdaroğlu kanadına siz grubu genel merkezde toplayın, biz de grup yapmayalım teklifinde bulunan Özel, önerisi kabul edilmeyince bugün saat 13.30'da grupta konuşacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu da aynı saat için Meclis Başkanlığı'na grup bildiriminde bulundu. Buna göre son dakika taraflardan birinden geri adım gelmezse mecliste tam anlamıyla bir salon ve kürsü kapma savaşı yaşanacak. Hem Kılıçdaroğlu hem de Özel taraftarlarının erken saatlerden itibaren salona girmeye çalışması beklenirken yaşanacak kaos ortamında kürsüye kimin çıkacağı konusunda gözler grup salonunda olacak. Kurultay süreci başlıyor demiş gazete ayrıca. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 11 Haziran Perşembe günü yapılacak ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecini başlatacaklarını belirtti. Kılıçdaroğlu tüm örgütümüzü yarınki yani bugünkü grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum dedi. 10. sayfada haberin detayları. Meclis taraf değil demiş gazete. Meclis Başkanı Kurtulmuş, CHP'deki grup gerilimi konusunda taraflara sitem edip bırakın da Meclis Başkanlığı tarafsız bir noktada dursun dedi. Grup salonu dışında toplantıya müsaade edilmeyeceğini belirten Kurtulmuş, hiç kimsenin meclisi miting alanına dönüştürme hakkı yoktur ifadesini kullandı. Özgür Özel'in dokunulmazlığı konusunda da fezleke meselesi bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar. Henüz oralara gelmedi yorumunu yaptı. 10. sayfada yine bu haberin de detayları. Ticarette 3 milyar hedefi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez ile bir araya geldi. Erdoğan, Türkiye ile Venezuela'nın ticaret, enerji ve madencilik alanları başta olmak üzere birçok alandaki işbirliğini daha da ilerletmek için kararlı olduğunu vurguladı. Görüşmede 3 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılacak adımlar değerlendirildi. Savaşın enflasyona etkisi 5 puan. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün CNN Türk canlı yayınına katıldı. Orta Doğu'daki savaşın beklenenden uzun sürdüğünü belirten Şimşek, bu şok olmasaydı enflasyonun %20'nin bir tık altı ile %20'nin bir tık üzerinde olma ihtimali yüksekti. Bugünkü fiyatlamalara baktığımızda en az 5 puanlık ilave bir etki var, dedi. Haberin detayları 5. sayfada. Rusya-Ukrayna barışı elzem. Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanlığı bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Orta Koridor'un üçlü işbirliğinin stratejik omurgalarından biri haline geldiğini söyledi. Fidan, Azerbaycan-Ermenistan barış sürecini desteklediklerini belirtirken, Rusya-Ukrayna savaşında barışa ulaşılmamasının
Barışa ulaşılmasının bölgenin istikrarı ve güvenliği için elzem olduğunu vurguladı. Türk uçakları taciz etti iddiasına yalanlama. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk uçaklarının Yunanistan Savunma Bakanı Dendias ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiği ve yine Türk uçaklarının Yunanistan hava sahasını ihlal ettiği yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu bildirdi. Fransa, Güney Kıbrıs'a asker yerleştiriyor. Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Fransa ile bu ülkenin askeri unsurlarının Rum kesiminde belirli çerçevede konuşlanmasına imkan sağlayacak bir anlaşma imzalandığını açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafında tepki çeken anlaşmanın mevcut statikoyu zorlayabileceği ve yeni gerilim alanları yaratabileceği belirtiliyor. Dikkat et, yalnız kalırsın. Trump'tan Netanyahu'ya rest. ABD Başkanı Trump, İsrail ile İran'ın karşılıklı saldırılarının ardından iki tarafa da derhal ateşkesi kesmeleri çağrısı yaptı. Netanyahu ile telefonda konuştuğunu belirten Trump, Bibi'ye ne yapacağı konusunda çok dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde çok yakın bir zamanda İran karşısında tek başına kalabileceğini söyledim ifadesini kullandı. Evet, Milliyet Gazetesi'nden son haberimiz ise 18 yaş altına caydırıcı ceza. Türkiye Büyük Millet Meclisi suça sürüklenen çocuklar araştırma komisyonu raporunu tamamladı. Raporda 13 temel başlıkta çarpıcı önerilerde bulunuldu. Yaş küçüklüğüne bağlı zorunlu indirimlerin azaltılması önerilen raporda ağır suçlarda ebeveynlere 2 yıldan 5 yıla kadar hapis verilmesi istendi. 13. sayfada detaylar. Evet, bu haberle birlikte Milliyet Gazetesi'ni noktalamış olduk. Basına Günden programımızda şimdi bir şarkı arası verelim. Sonrasında Cumhuriyet Gazetesi'nin haberlerini sizlere aktaracağız.

Değerli dinleyenler, basında gündem programımızda sırada Cumhuriyet Gazetesi var. Cumhuriyet Gazetesi manşet haberinde atanmış isme kürsü verilmez başlığını atmış. CHP lideri Özel, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapma isteğine tepki gösterdi diyor gazete. Yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü nedeniyle Manisa'daki anmada olacağı için bugün grup toplantısı yapmayacağını açıklayan CHP lideri Özel kararını değiştirdi. Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı düzenlemek istemesinin ardından Özel 24 Mayıs hatasını tekrarlamasınlar diyerek kürsüye sahip çıkma kararı aldı. Kılıçdaroğlu kanadı Özel'den gelen önerileri reddetti. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimler hafta sonundan itibaren sosyal medya hesaplarından grup toplantısını izlemek için farklı illerden meclise otobüs kaldırılacağını paylaştı. Özel kanadının da gruba kurulta isteyen 300'ü aşkın önceki dönem milletvekilini davet ettiği öğrenildi. Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümünün fırsat bilindiğini söyleyen Özel, çok düşündüm ne yapmalıyım diye. Ferdi, oraya gitmem gerekirken her gidemediğimde bana abi sen orada lazımsın, biz burayı hallederiz derdi. O yüzden ben burada lazımım arkadaşlar ifadelerini kullandı. 5. sayfada bu haberin detayları Cumhuriyet'te. Seçimde şaibe iddiası. Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de yapılan ara seçimlerde 4 belediyeyi AKP, birer belediyeyi MHP ve CHP kazandı. CHP'li Gökhan Zeybek, 2024 yerel seçimlerinde seçmen sayısı 4.275 iken bu sayı son seçimde 10.791'e yükselmiştir. Çıkan sonuç milli irade ise milli irade diyoruz dedi. Yazıklar olsun başlığı atılmış, İmamoğlu'nun Kartal'da savunma yapması engellenmişti. İBB davasının Silivri'deki 46. duruşmasında Ekrem İmamoğlu, Kartal Adliyesi'nde savunma yapmasının engellenmesine isyan etti. İmamoğlu, Türk yargısını bindirdikleri araba ve onu süren bu ülkenin başındaki zihniyet o arabayı hurdaya düşürmüştür, yazıklar olsun dedi. 5. sayfada detaylar. Füzeler ateşlendi. Hizbullah'ı vuran İsrail'le İran'dan misilleme geldi. Trump devreye girdi. Beyrut'u vurmayı sürdüren İsrail'e İran'dan misilleme olarak füze atışı yapıldı. Tel Aviv ise karşılık olarak Tahran'a hava saldırıları düzenledi. Tahran yönetimi operasyonların sürmesi durumunda sert karşılık verileceğini açıkladı. ABD Başkanı Trump taraflara saldırıları durdurun diyerek devreye girdi. Paşinyan'dan işbirliği mesajı. Ermenistan'da yapılan parlamento seçimlerinde Başbakan Nikol Paşinyan'ın partisi zafer elde etti. Oyların yaklaşık yarısını alan Paşinyan, barış vurgusu yaparak Türkiye ve Avrupa ile yakınlaşma politikalarını sürdüreceklerini açıkladı. Detayları 7. sayfada bu haberinde.

Zeyrek'in ölümünün birinci yılı demiş Cumhuriyet gazetesi. Cumhuriyet sevdalısıydı. Ferdi Zeyrek bugün Manisa'da anılacak. Eşi Nurcan Zeyrek, Ferdi'nin ardından oturup yas tutmak. Onun mücadelesine haksızlık olurdu. Dağ köylerinde yalın ayak gezen o çocuğa ulaşmak için çabalıyoruz dedi. Detayları 4. sayfada bu haberin. Yanan ormanlara res kondu. Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde yangında zarar gören ormanlık alanlarda rüzgar enerji santralleri yani RES kurulmaya başlandı. Bölgenin zeytinliklerin özel maden ocağına verilmek istendiği Akbelen ve İkizköy'e yakınlığı dikkat çekiyor. Üçüncü sayfada yer alıyor bu haberin de detayları. Evet, Cumhuriyet gazetesini de böylelikle noktalamış olduk. Şimdi bir şarkı arası verelim. Köfün grubundan bir şarkı dinleyeceğiz. Sonrasında son gazetemiz akşamdan haberleri sizlerle paylaşacağız.

Değerli dinleyenler, basında gündem programımızın son gazetesi akşamdan haberleri sizlerle buluşturalım. Manşet haberinde CHP'de grup savaşı diyor gazete. Genel Başkan Kılıçdaroğlu bugün 13.30'da grupta konuşacağını duyurdu. Özgür Özel Manisa planını iptal edip o saatte kürsüde ben olacağım dedi. Diğer gazeteler gibi bu haberi manşetine ilk sayfasına taşımış. Akşam gazetesi detayları 14. sayfada. Maduro sonrası ilk resmi ziyaret Erdoğan, Venezuela geçici devlet başkanı Rodriguez'i İstanbul'da ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret eden Delcy Rodriguez'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde resmi törenle karşıladı. İki lider görüşmede işbirliğini geliştirmek için kararlı olduklarını vurguladı. Ticaret hacminin 3 milyar dolara ulaştırılması için atılacak adımları değerlendirdi. Sandıktan barış mesajı çıktı. Partisi sandıktan zaferle çıkan Ermenistan Başbakanı Paşinyan şöyle dedi. Mesajımız barışa, bölgesel refaha, işbirliğine adanmıştır. Umuyorum ki hem Türkiye'den hem Azerbaycan'dan olumlu tepkilerle karşılanacaktır. Türkiye ile çok iyi bir dinamik yakaladık, sürdürmeliyiz diyor 8. sayfada haberin detayları. Avrasya'da sudan panik. Avrasya tünelinde otomobil yangın panosuna çarptı. Fışkıran su yanlış anlaşılınca panik yaşandı. Kazada itfaiyenin yangın musluğu patladı. Söndürme sistemindeki su tünele aktı. İçeride deniz suyu doluyor zannedip panikleyen vatandaşları, valiliğin açıklaması sakinleştirdi. Arıza giderildi. Tünel trafiğe tekrar açıldı. Avrasya Tüneli 7,5 büyüklüğünde depremde bile hizmet verecek şekilde yapıldı. Her 200 metrede bir yangına dayanıklı acil çıkış var, diyor gazete. Bu haberin detayları 3. sayfada. İskender şovu kabus oldu. İzmir'de bir restoranda üzerine İskender için hazırlanan kızgın tereyağı dökülen 2 yaşındaki Mercan bebek konuşma kabiliyetini kaybetti. Küçük Mercan'ın vücudunda da kalıcı hasar oluşurken garsona 7500, mesul müdüre ise 11.200 lira para cezası kesildi, diyor gazete. Anne Gülçin Demirkol tavanın sapı sallanıyordu. Kızım çok büyük acılar çekti, özür bile dilemediler dedi. Bu haberin de detayları 3. sayfada yer alıyor akşam gazetesinde. Ateşkes şartı Lübnan. Beyrut'u füzelerle vuran İsrail'e İran misillemede bulundu. Trump tarafları ateşkese çağırdı. Tahran, tek şartımız Lübnan'a saldırıların durması dedi. Detaylar 8. sayfada. Kesintisiz 17 saat uçacak. THY Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker, kesintisiz 17 saat uçan Airbus A350 tipi uçakların 2027 sonunda filolarına katılacağını söyledi. Bu haberin de detayları 4. sayfada. Kararı kadınlar verecek haber başlığı. Dünya Kupası'nda görev yapacak hakemler dün katalog çekimine katıldı. 6 kadın hakemden Amerikalı Tori Penso ve Meksikalı Katya Itzel Garcia orta hakem olarak düdük çalacak. Ve detayları da bu haberin spor sayfasında yer alıyor gazetede. 15 milyon euroya Fener'e geliyor. Aziz Yıldırım seçim vaadi olan Vedat Muriç için takımı Mallorca'yla anlaşmaya vardı. Spor sayfasında yer alıyor bu haberin de detayları akşam gazetesinde. Evet, akşam gazetesini de bu haberle birlikte noktalamış olduk. Bir son dakika haberi de verelim.
Evet, Filipinler'deki 7.8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 37'ye yükselmiş. Bu haberi de paylaşalım. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesinde dün meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısının 37'ye yükseldiği bildirildi. Philstar gazetesinin hükümet yetkililerinin açıklamasına dayandırdığı haberine göre Sarangani ilinin Soksgargen bölgesindeki Kablalan ilçesinin 26 kilometre güneybatısında dün meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde 37 kişi hayatını kaybetti. 456 kişinin yaralandığı depremde 4 kişi için kayıp ihbarı yapıldı. Sarsıntıdan 77.186 kişi etkilendi. Yetkililer can kayıplarının büyük kısmının yıkılan binalardan düşen enkaz parçalarından kaynaklandığını açıkladı. Depremde yol ve köprülerde hasar meydana geldiğini belirten yetkililer ilk belirlemelere göre 1889 evin zarar gördüğünü, bunlardan yaklaşık 1500'ünün tamamen yıkıldığını ifade etti. Yetkililer hasarın ciddiyeti nedeniyle rehabilitasyon sürecinin ne kadar süreceğinin belirsiz olduğunu vurgulayarak arama, kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Gıda ve su kaynaklarının yeterli olduğunu aktaran yetkililer, elektrik iletim hatlarındaki hasar nedeniyle hastanelere yakıt ve jeneratör sevk edildiğini bildirdi, diyor. TRT Haber'in bu haberini de sizlerle paylaşmış olalım. Biz de bu vesileyle Filipinler'deki bu depremde etkilenen herkese acil şifalar, ölenlere de başsağlığı diliyoruz. Gerçekten ne kadar zor olduğunu en iyi bilen ülkelerden biriyiz. Ne yazık ki biz de yakın zamanda böyle bir şey yaşamıştık. Umarız can kaybı ve yaralı sayısı en az şekilde atlatır Filipinler'de bu afeti. Ve İzmir'de FETÖ soruşturması başlıklı haberi de paylaşalım TRT Haber'den. 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ güncel eğitim yapılanması faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin icrası amacıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Soruşturmalar tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmekte olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir denmiş. Evet, bu haberi de TRT Haber'den sizlerle paylaşmış olduk. Ve yine bir haber, tarihi görevde geri sayım, NASA Artemis 3 astronotlarını açıklıyor. NASA Nisan ayında ay çevresindeki turunu başarıyla tamamlayan Artemis 2 görevinin ardından uzay dünyasının merakla beklediği Artemis 3 mürettebatını bugün resmen açıklıyor demiş TRT Haber. Bu haberi de sizlerle paylaşmış olalım bu vesileyle. Evet, programımızın ikinci bölümünde akşam Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerinin öne çıkan haberlerini ilk sayfalarından verdiği haberleri sizlerle buluşturduk. Ayrıca TRT Haber'den de son dakika gelişmelerini yine sizlere aktardık. Gündemin nabzını basına gündem programında birlikte tuttuk. Evet, böylelikle programımızın sonuna geldik. Programda teknik yapımda Deniz Gökyar, mikrofonda ben Nihan Ünsal sizlere eşlik ettik. Evet, 9 Haziran Salı günü basında gündem programında sizlerle birlikteydik. Sizlere güzel bir hafta diliyoruz. Yarın yine basında gündem programında sizlerle birlikte olacağız. Şimdiden güzel bir gün geçirmenizi dileyelim efendim. Güzel bir şarkıyla da bu saati ve programımızı noktalayacağız. Bir başka basında gündem programında tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.

0: gökyüzünde bulut dursu, yeryüzüne damlayan, hayat verendir tüm canlılara.
1: Birikip denizlerden sahile vurandır su, balık ve yosun kokusuyla.
0: Üçüdüğünde kar tanelerine dönüşen sudur, çay olup içimizi ısıtan da.
1: Enerjidir, şifadır, en kıymetli hazinemizdir su, şırıl şırıl çağlayan.
0: Ama bu güzellikleri bize sunan su bir gün tükenebilir.
2: Dikkatli kullanmazsanız o gün biz aç ve susuz kalabiliriz.
3: Meteorolojinin Sesi Radyosu. Saat 10.

Gece 28, Bursa ve Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 30, Kocaeli 29, Sakarya 28, Tekirdağ 27 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 28 derece, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 26, İzmir 34, Manisa 34, Muğla 32 ve Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'de Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 31 derece, Antalya 28, Burdur 29, Hatay 28, Isparta 29, Kahramanmaraş 34, Mersin 29 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Aksaray, Ankara ve Çankırı 29 derece, Eskişehir 28, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 29, Kırşehir 28, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 27, Sivas 25 ve Yozgat 24 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 27, Düzce 28, Karabük 29, Kastamonu 27 ve Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, kıyı illeri yer yer çok bulutlu, kıyı illerinin iç kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 29 derece, Artvin 23, Bayburt 26, Çorum 26, Giresun 24, Gümüşhane 28, Ordu 23, Rize 25, Samsun 26, Sinop ve Tokat 27 ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 24 derece, Ardahan 20, Bingöl 29, Bitlis 23, Elazığ ve Erzincan 30, Erzurum 23, Hakkari 26, Iğdır 28, Kars 20, Malatya 30, Muş 26, Tunceli 30, Şırnak 31 ve Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 35 derece, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep ve Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa 36 ve son olarak Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 9 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatleriyle akşam saatlerinde güney ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak.

Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzeyli yönlerden, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 batısında yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleriyle mücadelenin sürdüğünü belirterek, aralarında 6 avukatında bulunduğu 54 şüpheliye yönelik 7 ilde 113 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bugüne kadar yürütülen soruşturma kapsamında 700 şüpheli hakkında işlem yapılmış, iddianameler düzenlenerek kamu davaları açılmıştır dedi. Gürlek ayrıca, adaletin ve güvenliğin teminatı olan devletimiz, suç örgütlerinin karşısında milletimizin yanındadır. Kamu düzenini ve hukukun üstünlüğünü hedef alan tüm suç yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Uygulama Alt Komitesi ile Bilimsel ve Teknolojik Danışma Alt Komitesi yürütücülüğünde düzenlenen Bonn İklim Değişikliği Konferansı Almanya'nın Bonn kentinde başladı. COP31 Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bugün için COP31 eylem gündeminin ana çerçevesini paylaşacağız. Sadece bir çerçeveyi değil, somut ve elle tutulur hedeflere dayalı bir eylem gündemini paylaşmış olacağız ifadelerini kullandı. NASA, Nisan ayında ay çerçevesindeki turunu başarıyla tamamlayan Artemis 2 görevinin ardından uzay dünyasının merakla beklediği Artemis 3 mürettebatını bugün resmen duyuracak. 2027 yılının ortalarıyla sonları arasında fırlatılması hedeflenen Artemis 3, önceki görevden teknik açıdan ciddi farklılıklar barındırıyor. Astronotta ilk test uçuşunu başarıyla tamamlayan Orion kapsülü bu kez Ay'a gitmeyecek. İsrail ordusu İran'ın uyarısına rağmen Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda beldeye saldırılarını sabah saatlerinde sürdürdü. Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde İsrail savaş uçakları Abbasiye beldesine bağlı El Hamadiye mahallesini bombaladı. Ayrıca İsrail ordusu Sur'a bağlı Deir Kanun Ras El Ayn'la Ramadiye beldelerine hava saldırıları düzenledi. Ve son olarak spor. 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli futbol takımı ana kamp dönemini geçireceği Amerika'nın Arizona eyaletine ulaştı. Kafileyi otel girişinde Türk taraflar bayraklarla ve tezahüratlarla karşıladı. A Milli futbol takımı Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle saat 7'de Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu İzmit Doğu Kavşağı Sapanca Kavşağı 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. TEM Otoyolu'nun 0 ila 11. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1 ila 5. kilometrelerinde Hastane Köprüsü üst yapı derz bakım onarım yenileme çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Aydın istikametine bant aktarımı yapılarak geliş gidiş şeklinde sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Tarsus-Batı Kavşağı bağlantı yolunun Tarsus-Batı Kavşağı gişeleriyle Mersin-Adana Devlet Yolu 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerinden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti bu kesimde trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Konya istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 9 Haziran Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Antalya, Eskişehir, Konya, Karaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Afyonkarahisar çevreleriyle Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. 10 Haziran Çarşamba günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Afyonkarahisar, Ordu ve Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 11 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Denizli çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri'nde 26 santigrat derece, Mersin Yenişehir'de 26, Hatay İskenderun'da 25, Muğla Fethiye, Antalya Kaş, Muğla Datça, Antalya Alanya'da 24 santigrat derece. Antalya Finike'de 23, Muğla Bodrum, Mersin Anamur, Giresun'da 23, İstanbul Tuzla İTÜ Güney Mendirek Feneri, Rize, Aydın Kuşadası, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, Samsun Atakum Bölge, Tekirdağ Süleymanpaşa ve İzmir Dikili'de 22 santigrat derece. Çanakkale ve Van Tuşba Limanı'nda 21, Balıkesir Ayvalık, Artvin Hopa ve Sinop'ta 20 santigrat derece. İstanbul Silivri Ana Mendirek Feneri, Trabzon Ortahisar Havalimanı ve Düzce Akçakoca'da 19, Bitlis Adil Cevaz Limanı'nda 18, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri'nde 18, Bartın Güney Mendirek Feneri ve Ordu Altınordu'da 17, Bitlis Tatvan Limanı'nda 16 ve son olarak Kastamonu İnebolu'da 15 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

göremedim seni içimde. Yaşadığım her şeyin tek sorumlusu belki de sensin de. Onun yerine sakin

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 9 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 30 derece, Bilecik 28, Bursa ve Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 30, Kocaeli 29, Sakarya 28, Tekirdağ 27 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Afyonkarahisar çevrelerinde

Mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 31 derece, Antalya 28, Burdur 29, Hatay 28, Isparta 29, Kahramanmaraş 34, Mersin 29 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Aksaray, Ankara ve Çankırı 29 derece. Eskişehir 28, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 29, Kırşehir 28, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 27, Sivas 25 ve Yozgat 24 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 27, Düzce 28, Karabük 29, Kastamonu 27 ve Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, kıyı illeri yer yer çok bulutlu, kıyı illerinin iç kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 29 derece, Artvin 23, Bayburt 26, Çorum 26, Giresun 24, Gümüşhane 28, Ordu 23, Rize 25, Samsun 26, Sinop ve Tokat 27 ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 24 derece, Ardahan 20, Bingöl 29, Bitlis 23, Elazığ ve Erzincan 30, Erzurum 23, Hakkari 26, Iğdır 28, Kars 20, Malatya 30, Muş 26, Tunceli 30, Şırnak 31 ve Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 35 derece, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep ve Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa 36 ve son olarak Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 9 Haziran Salı. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu sabah saatlerine kadar güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, kuzeyi sabah saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer

Yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleriyle mücadelenin sürdüğünü belirterek, aralarında 6 avukatında bulunduğu 54 şüpheliye yönelik 7 ilde 113 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bugüne kadar yürütülen soruşturma kapsamında 700 şüpheli hakkında işlem yapılmış, iddianameler düzenlenerek kamu davaları açılmıştır dedi. Gürlek ayrıca, adaletin ve güvenliğin teminatı olan devletimiz, suç örgütlerinin karşısında milletimizin yanındadır. Kamu düzenini ve hukukun üstünlüğünü hedef alan tüm suç yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Uygulama Alt Komitesi ile Bilimsel ve Teknolojik Danışma Alt Komitesi yürütücülüğünde düzenlenen Bonn İklim Değişikliği Konferansı Almanya'nın Bonn kentinde başladı. COP31 Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bugün için COP31 eylem gündeminin ana çerçevesini paylaşacağız. Sadece bir çerçeveyi değil, somut ve elle tutulur hedeflere dayalı bir eylem gündemini paylaşmış olacağız ifadelerini kullandı. NASA, Nisan ayında ay çerçevesindeki turunu başarıyla tamamlayan Artemis 2 görevinin ardından uzay dünyasının merakla beklediği Artemis 3 mürettebatını bugün resmen duyuracak. 2027 yılının ortalarıyla sonları arasında fırlatılması hedeflenen Artemis 3, önceki görevden teknik açıdan ciddi farklılıklar barındırıyor. Astronotla ilk test uçuşunu başarıyla tamamlayan Orion kapsülü bu kez Ay'a gitmeyecek. İsrail ordusu İran'ın uyarısına rağmen Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda beldeye saldırılarını sabah saatlerinde sürdürdü. Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde İsrail savaş uçakları Abbasiye beldesine bağlı El Hamadiye mahallesini bombaladı. Ayrıca İsrail ordusu Sur'a bağlı Deir Kanun Ras El Ayn'la Ramadiye beldelerine hava saldırıları düzenledi. Ve son olarak spor. 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek amilli futbol takımı ana kamp dönemini geçireceği Amerika'nın Arizona eyaletine ulaştı. Kafileyi otel girişinde Türk taraflar bayraklarla ve tezahüratlarla karşıladı. Amilli futbol takımı Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle saat 7'de Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu İzmit Doğu Kavşağı Sapanca Kavşağı 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. TEM Otoyolu'nun 0 ila 11. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1 ila 5. kilometrelerinde Hastane Köprüsü üst yapı derz bakım onarım yenileme çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Aydın istikametine bant aktarımı yapılarak geliş gidiş şeklinde sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Tarsus-Batı Kavşağı bağlantı yolunun Tarsus-Batı Kavşağı gişeleriyle Mersin-Adana Devlet Yolu 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerinden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti bu kesimde trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Konya istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam hafif sağanak yağışlı 16 derece. Atina az bulutlu 34, Belgrad parçalı bulutlu 30, Berlin hafif sağanak yağışlı 22, Helsinki sağanak yağışlı 12, Kiev hafif sağanak yağışlı 21, Kopenhag sağanak yağışlı 18, Londra parçalı bulutlu 18, Madrid az bulutlu 36, Moskova parçalı bulutlu 31, Paris parçalı bulutlu 19, Priştine az bulutlu 29, Roma az bulutlu 27, Saraybosna parçalı bulutlu 23, Sofya az bulutlu 27, Tiran parçalı bulutlu 30, Varşova hafif sağanak yağışlı 24, Viyana sağanak yağışlı 29 ve Zürih hafif sağanak yağışlı 18 derece. Asya kıtasında Amman açık 33, Aşgabat açık 26, Astana hafif sağanak yağışlı 30, Bağdat az bulutlu ve açık 43, Bakü parçalı bulutlu 27, Bişkek çok bulutlu 28, Duşanbe az bulutlu 33, Kabil az bulutlu 30, Kerkük az bulutlu 40, Kuveyt açık 39, Medine az bulutlu ve açık 41, Mekke az bulutlu ve açık 43, Riyad az bulutlu ve açık 44, Şam az bulutlu ve açık 36, Tahran az bulutlu 31, Taşkent az bulutlu ve açık 36, Tiflis parçalı bulutlu 26 ve Tokyo parçalı bulutlu 24 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 30 derece, Kahire az bulutlu ve açık 40, Melbourne az bulutlu 18, Montreal parçalı bulutlu 28, New York az bulutlu 24, Sydney az bulutlu 19 ve Washington parçalı bulutlu 28 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga parçalı bulutlu 27 derece, Frankfurt sağanak yağışlı 21, Gümülcine parçalı bulutlu 28, Kırcaali parçalı bulutlu 28, Köln parçalı bulutlu 19, Komrat parçalı bulutlu 26, Köstence parçalı bulutlu 23, Münih hafif sağanak yağışlı 16, Podgorica az bulutlu 31, Selanik parçalı bulutlu 28, Şumlu ve Taraklia parçalı bulutlu 27, Balkaneş ve Zenitsa parçalı bulutlu 28, Gazimagos az bulutlu 30, Girne az bulutlu 26, Lefkoşa az bulutlu 26 ve son olarak Güzelyurt az bulutlu 32 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Aydın Çine Kavşit Ekip Orman sahasında 43 kilogram, Antalya Korkuteli Hacı Yusuflar mevkiinde 31, Muğla Menteşe Şenyaylı Orman ve Konya Bozkır'da 24, Isparta Gölcük Milli Parkı'nda 22, Denizli Tavas Nikfer Beldesi'nde 19, Erzurum Çat'ta 18, Burdur Ağlısun Yumrutaş Köyü'nde 18, Afyonkarahisar Başmakçı'da 12, Ağrı Eleşkirt'te 10, Ardahan'da 9, Kars Selim Beyköy'de 8, Artvin Yusufeli Kılıçkaya Köyü'nde 7, Bayburt Kemertaş'ta 6, son olarak Iğdır Aralık'ta 4 kilogram. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: 112 buyurun.
1: Alo, ben pin kodumu unuttum. Bana biraz yardım edebilir misiniz?
2: Ama elektriğin nerede olduğunu öğrenebilir miyim?
3: Merkezinin telefon numarasını isteyecektim.
4: 112 acil hattına gelen çağrıların %95'i buna benzer gereksiz çağrılardan oluşmaktadır. 112 acili gereksiz meşgul etmeyin, ambulans gecikmesin. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 9 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 30 derece, Bilecik 28, Bursa ve Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 30, Kocaeli 29, Sakarya 28, Tekirdağ 27 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 28 derece, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 26, İzmir 34, Manisa 34, Muğla 32 ve Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'de Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

28, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 29, Kırşehir 28, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 27, Sivas 25 ve Yozgat 24 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 27, Düzce 28, Karabük 29, Kastamonu 27 ve Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, kıyı illeri yer yer çok bulutlu, kıyı illerinin iç kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 29 derece, Artvin 23, Bayburt 26, Çorum 26, Giresun 24, Gümüşhane 28, Ordu 23, Rize 25, Samsun 26, Sinop ve Tokat 27 ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 24 derece, Ardahan 20, Bingöl 29, Bitlis 23, Elazığ ve Erzincan 30, Erzurum 23, Hakkari 26, Iğdır 28, Kars 20, Malatya 30, Muş 26, Tunceli 30, Şırnak 31 ve Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 35 derece, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep ve Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa 36 ve son olarak Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar öğle 12'den gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar öğle 12'den gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5

kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzey kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. Rüzgar öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar öğle 12'den akşam 6'ya kadar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, batısı kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, batısı kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal Eşyar, Gaziantep'te düzenlenen Türkiye ve Suriye için ticarette yeni ufuklar başlıklı oturuma katıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İslahiye gümrük kapısının açılması konusunda hazırlıklarımız tam. En kısa süre içerisinde açılmasının müjdesini birlikte çalışıp verebileceğiz açıklamasında bulundu. Adana merkezli 23 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 47 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bilişim sistemleri üzerinden yasa dışı bahis sitelerinin panel yönetimi yaptıklarını, bu suçtan elde ettikleri gelirlerin para nakline aracılık ettikleri tespit edildi. Şüphelilere ait bir paravan şirket, 23 konut, 29 araç, 13 arsa, 4742 banka hesabıyla 6 kripto varlık hesabına da tedbir kararı uygulandığı bildirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı ve CHP Grup Başkanlığı'na gönderdiği resmi yazıyla birlikte bugün saat 14'te yapılacak grup toplantısına güvenlik gerekçesiyle ziyaretçi alınamayacağını bildirdi. İstanbul'da rüşvet karşılığında bazı okullara mevzuata aykırı karot raporu düzenledikleri, açık lise, akşam lisesi gibi okullardan diplomalar verdikleri öne sürülen 43 şüpheli hakkında 7'şer yıldan 22'şer yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Şüphelilerin yargılanmasına İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 8 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze şeridinde enkaz altında da binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları için Amerika'da kampa giren amilli futbol takımı buradaki ilk idmanını taraftar eşliğinde yaptı. Tedavisi devam eden Kenan Yıldız takımdan ayrı çalışırken amilli futbol takımının yarın yapacağı antrenmanda Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüreceği bildirildi. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu İzmit Doğu Kavşağı Sapanca Kavşağı 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. TEM Otoyolu'nun 0 ila 11. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1 ila 5. kilometrelerinde Hastane Köprüsü üst yapı derz bakım onarım yenileme çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Aydın istikametine bant aktarımı yapılarak geliş gidiş şeklinde sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Tarsus-Batı Kavşağı Bağlantı Yolu'nun Tarsus-Batı Kavşağı gişeleriyle Mersin-Adana Devlet Yolu 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerinden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti bu kesimde trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Konya istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Manisa'nın doğusu Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya'nın batısı ve Eskişehir'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Manisa'nın doğusu Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya'nın batısı ve Eskişehir'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizler. Meteorolojinin Sesi Radyo.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 9 Haziran Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Antalya, Eskişehir, Konya, Karaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Afyonkarahisar çevreleriyle Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. 10 Haziran Çarşamba günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Afyonkarahisar, Ordu ve Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 11 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Denizli çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda Şanlıurfa türkülerinden örnekler sunacağız sizlere. Programımıza Nezahat Bayram'ın sesinden dinleyeceğimiz Bakır Yurtsever'den alınan bir uzun havayla başlıyoruz. Bu türküyü TRT Müzik Dairesi Başkanlığı derlemiş. Buradan bir atlı geçti, yarama vakti geçti. Tabip yaramı elleme, yaramın vakti geçti.

Şanlıurfa türkülerinden örnekler sunduğumuz programımız, Halimiz Ahvalimiz grubundan dinleyeceğimiz yöre ekibinden anılan bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen repertuara kazandırmış. Bugün bayram günüdür, güzeller düğünüdür, herkesin yüzü güler, bana seyran günüdür.

Türkülerin Dilinden programımızda sırada Bilgitay Aktaş'tan dinleyeceğimiz Cemil Cankat'tan alınan bir türkü var. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Bir daracık pencere, el vurmayın incire, zalim baban duyarsa bizi vurur zincire.

Şanlıurfa türkülerinden örnekler sunduğumuz programımızda sırayı Ali Haydar Gül'den dinleyeceğimiz Bedirhan Kırmızı'dan alınan bir türkü alıyor. Bu türküyü Ahmet Bayram repertuara kazandırmış. Urfalıyam gül nedim, ben yarime gül dedim. Yar yanağında gül açmış, gül içinde gülmedim.

Türkülerin Dilinden programımız Tülay Yaşar'dan dinleyeceğimiz Mustafa Canan'dan alınan bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Erkan Sürmen repertuara kazandırmış. Kale kaleden yüce, kervanlar geçer gece. Şurada ömrüm ne kaldı? Ya gündüz ya bir gece.

Şanlıurfa türkülerinden örnekler sunduğumuz programımızda sırada Muzaffer Akgün'ün sesinden dinleyeceğimiz Bedri Çağlayan'dan alınan bir türkü var. Bu türküyü Selahattin Erorhan repertuara kazandırmış. Bağa girdim nar için, gül kopardım yar için, diyar diyar dolaştım kara gözlü yar için.

Türkülerin Dilinden programımız Bahattin Turan'dan dinleyeceğimiz Aşık Dertli'den alınan bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Halil Atılgan derlemiş. Hâb-ı gafletten uyanıp doğru yola bastım kadem. İhlasla Hakk'a dayanıp aşina oldum dembedem.

Şanlıurfa türkülerinden örnekler sunduğumuz programımız, Şerife Hatun'dan dinleyeceğimiz Mukim Tahir'le Selahattin Atabay'dan alınan bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen repertuara kazandırmış. Güvercin vurdum kalkmaz, kanı göl olmuş akmaz. Ben bu derde düşeli, kimse yüzüme bakmaz.

Sevgili dinleyenler, bugün Türkülerin Dilinden programımızda Şanlıurfa türkülerinden örnekler dinlettik sizlere. Programımızı Celal Sezer'den dinleyeceğimiz İsmail Hakkı Ertan'dan alınan bir türküyle noktalayacağız. Bu türküyü Bünyamin Aksungur repertuara kazandırmış. Urfa'mızın dört etrafı bahçalar, yer oturmuş elbisesin bohçalar, kazanmışam senin için akçalar. Yeni duydum sevdalısın sevdalı, kaşlar kara, kirpiklerin belalı. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 9 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 30 derece, Bilecik 28, Bursa ve Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 30, Kocaeli 29, Sakarya 28, Tekirdağ 27 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 28 derece, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 26, İzmir 34, Manisa 34, Muğla 32 ve Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'de Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 31 derece, Antalya 28, Burdur 29, Hatay 28, Isparta 29, Kahramanmaraş 34, Mersin 29 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Aksaray, Ankara ve Çankırı 29 derece, Eskişehir 28, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 29, Kırşehir 28, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 27, Sivas 25 ve Yozgat 24 derece. Batı Karadeniz

sağanak yağışı geçecek. Amasya 29 derece, Artvin 23, Bayburt 26, Çorum 26, Giresun 24, Gümüşhane 28, Ordu 23, Rize 25, Samsun 26, Sinop ve Tokat 27 ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 24 derece, Ardahan 20, Bingöl 29, Bitlis 23, Elazığ ve Erzincan 30, Erzurum 23, Hakkari 26, Iğdır 28, Kars 20, Malatya 30, Muş 26, Tunceli 30, Şırnak 31 ve Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 35 derece, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep ve Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa 36 ve son olarak Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 9 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatleriyle akşam saatlerinde güney ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzeyli yönlerden, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek.

edecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan. Öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleriyle mücadelenin sürdüğünü belirterek, aralarında 6 avukatın da bulunduğu 54 şüpheliye yönelik 7 ilde 113 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bugüne kadar yürütülen soruşturma kapsamında 700 şüpheli hakkında işlem yapılmış, iddianameler düzenlenerek kamu davaları açılmıştır dedi. Gürlek ayrıca, adaletin ve güvenliğin teminatı olan devletimiz, suç örgütlerinin karşısında milletimizin yanındadır. Kamu düzenini ve hukukun üstünlüğünü hedef alan tüm suç yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Uygulama Alt Komitesi ile Bilimsel ve Teknolojik Danışma Alt Komitesi yürütücülüğünde düzenlenen Bonn İklim Değişikliği Konferansı Almanya'nın Bonn kentinde başladı. COP31 Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bugün için COP31 eylem gündeminin ana çerçevesini paylaşacağız. Sadece bir çerçeveyi değil, somut ve elle tutulur hedeflere dayalı bir eylem gündemini paylaşmış olacağız ifadelerini kullandı. NASA, Nisan ayında ay çerçevesindeki turunu başarıyla tamamlayan Artemis 2 görevinin ardından uzay dünyasının merakla beklediği Artemis 3 mürettebatını bugün resmen duyuracak. 2027 yılının ortalarıyla sonları arasında fırlatılması hedeflenen Artemis 3, önceki görevden teknik açıdan ciddi farklılıklar barındırıyor. Astronotta ilk test uçuşunu başarıyla tamamlayan Orion kapsülü bu kez Ay'a gitmeyecek. İsrail ordusu İran'ın uyarısına rağmen Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda beldeye saldırılarını sabah saatlerinde sürdürdü. Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde İsrail savaş uçakları Abbasiye beldesine bağlı El Hamadiye mahallesini bombaladı. Ayrıca İsrail ordusu Sur'a bağlı Deir Kanun Ras El Ayn'la Ramadiye beldelerine hava saldırıları düzenledi. Ve son olarak spor. 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli futbol takımı ana kamp dönemini geçireceği Amerika'nın Arizona eyaletine ulaştı. Kafileyi otel girişinde Türk taraflar bayraklarla ve tezahüratlarla karşıladı. A Milli futbol takımı Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle saat 7'de Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu İzmit Doğu Kavşağı Sapanca Kavşağı 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. TEM Otoyolu'nun 0 ila 11. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1 ila 5. kilometrelerinde Hastane Köprüsü üst yapı derz bakım onarım yenileme çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Aydın istikametine bant aktarımı yapılarak geliş gidiş şeklinde sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Tarsus-Batı Kavşağı bağlantı yolunun Tarsus-Batı Kavşağı gişeleriyle Mersin-Adana Devlet Yolu 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerinden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti bu kesimde trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Konya istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerin uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam hafif sağanak yağışlı 16 derece. Atina az bulutlu 34, Belgrad parçalı bulutlu 30, Berlin hafif sağanak yağışlı 22, Helsinki sağanak yağışlı 12, Kiev hafif sağanak yağışlı 21, Kopenhag sağanak yağışlı 18, Londra parçalı bulutlu 18, Madrid az bulutlu 36, Moskova parçalı bulutlu 31, Paris parçalı bulutlu 19, Priştine az bulutlu 29, Roma az bulutlu 27, Saraybosna parçalı bulutlu 23, Sofya az bulutlu 27, Tiran parçalı bulutlu 30, Varşova hafif sağanak yağışlı 24, Viyana sağanak yağışlı 29 ve Zürih hafif sağanak yağışlı 18 derece. Asya kıtasında Amman açık 33, Aşgabat açık 26, Astana hafif sağanak yağışlı 30, Bağdat az bulutlu ve açık 43, Bakü parçalı bulutlu 27, Bişkek çok bulutlu 28, Duşanbe az bulutlu 33, Kabil az bulutlu 30, Kerkük az bulutlu 40, Kuveyt açık 39, Medine az bulutlu ve açık 41, Mekke az bulutlu ve açık 43, Riyad az bulutlu ve açık 44, Şam az bulutlu ve açık 36, Tahran az bulutlu 31, Taşkent az bulutlu ve açık 36, Tiflis parçalı bulutlu 26 ve Tokyo parçalı bulutlu 24 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 30 derece, Kahire az bulutlu ve açık 40, Melbourne az bulutlu 18, Montreal parçalı bulutlu 28, New York az bulutlu 24, Sydney az bulutlu 19 ve Washington parçalı bulutlu 28 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga parçalı bulutlu 27 derece, Frankfurt sağanak yağışlı 21, Gümülcine parçalı bulutlu 28, Kırcaali parçalı bulutlu 28, Köln parçalı bulutlu 19, Komrat parçalı bulutlu 26, Kostanca parçalı bulutlu 23, Münih hafif sağanak yağışlı 16, Podgorica az bulutlu 31, Selanik parçalı bulutlu 28, Şumlu ve Taraklia parçalı bulutlu 27, Balkaneş ve Zenitsa parçalı bulutlu 28, Gazimagos az bulutlu 30, Girne az bulutlu 26, Lefkoşa az bulutlu 26 ve son olarak Güzelyurt az bulutlu 32 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarla esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

0: Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kim savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza. Kimi ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki, insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu ki, yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş. Dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Frigya uygarlığını tanıtmaya devam edeceğiz. Frigya, Kral Midas döneminde en geniş sınırlara ulaşır. Strabon, Frigya'nın bir kısmından Büyük Frigya, yani Frigya Magna olarak bahseder. Burası erken dönemde Midas'ın hüküm sürdüğü ve daha sonra bir kısmı Galatlar tarafından işgal edilen topraklardır. Hellespontos üzerindeki ve Olimpos'un etrafındaki kısımsa Küçük Frigya, yani Frigya Epiktetos olarak geçer. Latince'de Büyük Frigya anlamına gelen Frigya Magna veya Hellespontos Frigyası denen bölgeyi Troas ve Musia bölgelerinde yer alan asıl Frigya'dan ayırmak için kullanılır. Frigya Epiktetos, ilaveten kazanılmış, ilaveten fethedilmiş Frigya anlamına gelir. Frigya'nın Pergamon krallarınca kurtarılıp kendi ülkelerine katılan kuzeybatı bölümüne denir. Azanis, Nakolya, Kotiayem, Midayum ve Dorylayem Frigya Epiktetos'un başlıca kentleridir. Ayrıca Musia'ya ait olduğu kabul edilen Kadoi'yi de Strabon bu kentler arasında gösterir. Frigya Epiktetos içinde yer alan ve Frigya Paroria olarak adlandırılan kısımda Frigya'nın Pisidia boyunca uzanan parçasıyla Amorim dolaylarındaki kısımları, Emenia, Sinnada ve Frigya kentlerinin en büyükleri olan Laodikia ile Apamea bulunur. Bunlara komşu kasabalar dışında Afrodisias, Kolossae Temisonim, Sinaos, Metropolis ve Apollonias, daha da uzakta Peltae, Tabai, Efkarapia ve Disias kentleri bulunur. Bu bölgeyi Strabon şu şekilde ifade eder.
1: Frigya Paroria doğudan batıya uzanan bir çeşit dağ silsilesine sahiptir. Onun eteklerinde her iki tarafa geniş bir ova uzanır ve yakınında kentler vardır. Kuzeye doğru Philomelion ve Pisidia yakınındaki Antokya bulunur.
0: Milattan sonra 400 yılından önce kısa bir süre için Frigya Romalılar tarafından iki eyalete bölünür. Birine Frigya Prima, birinci Frigya, diğerine Frigya Secunda, ikinci Frigya denir. Milattan sonra 400'den sonra birincisi Pacatiana, ikincisi ise Saluratis adını alır. Afyonili güney yarımını, Denizli ili kuzey yarımını içeren bölüme Frigya Pacatiana adı, geriye kalan bölüme Frigya Salutaris denir. Burası da Afyon ilinin kuzey yarısıyla Kütahya ilinin yakın çevresini içerir.

toprakların denetiminin rahiplerin elinde olduğu bir krallık sistemiyle yönetilen Frigyalılarda ekonomi, tarım ve hayvancılık üzerine kurulu. Tarım ve hayvancılığa verilen önem ceza sistemine de yansır. Eski kaynaklarda öküz kesmenin ve saban kırmanın cezası idam, ekili alana zarar vermenin cezasının da çok ağır olduğu söylenir. Büyük sürüler beslemeleri, güzel atlar yetiştirmeleri, bağ ve bahçelerinin verimliliğinden eski Yunan belgelerinde övgüyle bahsedilir. Çöken Hitit devletinin kentlerine yerleşen Frigyalılar, Anadolu'da büyük bir ticaret yolu ağı kurarak Asur, Luvi ve Ege kıyılarındaki uygarlıklarla ticaret ilişkilerini geliştirir.

bugüne kadar ele geçen firik seramik örneklerinde iki ana stil dikkate çeker. Genellikle doğuda Konya Ovası'ndan Toros Dağları'na kadar olan kesimde, üzerinde geometrik hayvan figürleri ve bezemeler bulunan, çok renkli ve alişar dört stili olarak tanımlanan seramik örnekleri, Eskişehir, Afyon ve Ankara'yı kapsayan bölgenin batısındaysa daha çok gri ya da kırmızı, tek renkli seramikler görülür. Bunun yanında Gordion'da çeşitli desenlere sahip çok renkli kaplar da dikkat çeker. Ele geçen arkeolojik buluntuların ikonografik ve stil özelliklerine göre Ekrem Akurgal, firik sanatını 5 evreye ayırır. Bu evreler, 1. evre, M.Ö. 750 ila 730 erken evre. 2. evre, M.Ö. 730-725 geçiş evresi. M.Ö. 725-650 olgunluk evresi. 4. evre, M.Ö. 650-575 subgeometrik evre ve son olarak 5. evre, M.Ö. 575 ila 300 arası geç firik stil evresidir. Firik seramik sanatının ilk evresini silüet figürlü vazolar tanımlar. Silüetli stile ait kaplarda görülen başlıca öğeler, Hellen geometrik vazolarının özellikleridir. Yani alt bölümün tasvirsiz bölümden kuşakla ayrılması, metop kompozisyonu, silüet ışın sırası Hellen geometrik sanatında görülen motiflerdir. Akurgal'a göre Gordion'da erken stilin bulunmaması, buna karşılık olgun stilin ilk kez Alişar'da ortaya çıkması, ancak Gordion'da yeni nitelikler kazanması, Firik Beyliği merkezinin Alişar'dan Gordion'a geçmiş olabileceği düşüncesini akla getirir. Bir hipotez olarak Gordios'un önce Alişar'da bir beyliğe sahip olduğu, sonradan Asur tehlikesinden uzak kalmak için Gordion'u kurduğu ileri sürülür. Olgun stilde Hellen etkisi daha belirgindir. Hatta bazı kap biçimleri, Attika geometrik örneklerinin yakın geç bronz çağı vazo biçimlerinde sürdürülür. Bununla beraber olgun stilin parlak evresinde firik seramik sanatında ilginç ve özgün kap şekilleri göze çarpar. Demir çağı, İç Anadolu seramiklerinde kap yüzeylerine ayrıntılı baskı desenleri yapmakta figürlere özgü bir özellik olarak değerlendirilir. Büyük bir olasılıkla bu süsleme yöntemi figürlerin Güneydoğu Avrupa kökenli olmalarından kaynaklanır. Baskı desenli çanak çömlek Trakya'da geç Tum çağında demir çağına dek yaygın olup Trakya'da rastlanan bazı örnekleri Gordion'da bulunan türleri anımsatır. Firik baskı motifleri çeşitlidir ve temel şekiller üçgen, kare, dikdörtgen, daire, baklava ve helezoniden oluşur. Erken firik dönemi boyalı kaplarla İç Anadolu'dan Kuzey Suriye'ye kadar uzanan yaygın boyalı vazo geleneği arasında yakın bağlar bulunur. Firik vazolarını boyayan sanatçıların verdiği eserler arasında standart kaplar dışında tek kulplu mutfak kaplarıyla kulpsuz küpler de görülür. Boyalı firik kaplarında çok çeşitli geometrik motiflere rastlanır. En çok içleri kafesli taranmış üçgenler, baklava zincirleri ve meander bezemeleri görülür. Yaygın panel motifleri arasında baklava ve X panelleri çoğunlukta yer alır. Kafesli tarama ve dama tahtası motifleri ise hem sıra hem de panel halinde görülür. Firik mimarisinin karakteristik yapıt türünü megaronlar oluşturur. Tapınak olarak kullanıldığı düşünülen anıtsal megaronların dış cepheleri, renkli kabartmalarla süslü seramik levhalarla kaplıdır. Gordion, Midas şehri, Pazarlı, Boğazköy ve Düver'de ele geçen bu seramik kaplama levhalarda geometrik şekiller, bitki motifleri, insan, hayvan ve araba motifleri görülür. 1966'da Bitinya'daki Germanos'ta, bugünkü adıyla Soğukçam'da bulunan kaya yazıtı, günümüze ulaşmış en uzun eski Frigya metnidir.

0: Elektriklerin ünlü başkenti Gordion, Polatlı yakınlarında, Sakarya Nehri'nin kıyısındaki Yassıöyük'te yer alır. Köyün hemen doğusunda Tümülüs olarak adlandırılan yığma toprak tepelerden oluşan Friglerin kral mezarlığı bulunur. 80'den fazla mezar tepelerinin bulunduğu Gordion Tümülüsleri, antik dünyanın en önemli nekropollerinden biridir. Bunlardan 25'i Amerikalı, 5'i 1901 yılında Alman heyetleri tarafından kazılır. Bu mezarlar Frig çağında Galata hakimiyetine kadar, yani milattan önce 10. yüzyılın ilk yarısından 1. yüzyıla kadarki bir dönemi kapsar. Mezarlar soylulara, beylere, krallara aittir ve tümülüs olarak tanımlanan yığma toprak tepeler halinde oluşur. Bilinen en eski örnek ahşapları üzerindeki dendrokronoloji, ağaç halkalarıyla tarihleme çalışmalarıyla M.Ö. 930'a tarihlenen Gordion Z tümülüsüdür. Gordion tümülüslerinde genellikle toprağa kazılan çukurun içine ağaç odalar inşa edilerek, ölü ve zengin mezar hediyeleri yerleştirildikten sonra odanın etrafı ve üstü taşla örtülüp, onun da üstüne toprak yığılmak suretiyle suni bir tepe meydana getirilir. Her tepe bir kişiye aittir ve tepenin büyüklüğü içine gömülen kişinin sosyal durumuna bağlıdır. Gordion'daki tümülüslerin yüksekliği 5 ila 6 metreden 53 metreye kadar değişir. Gordion'daki Amerikan ekibinin 1957 yılı çalışmaları sırasında bu tümülüslerin en büyüğü kazılmaya başlanır. 70 metrelik bir tünelle tümülüsün mezar odasına ulaşan Profesör Rodney Young ve ekibi, odanın daha sonraları M.Ö. 720 yılındaki sildiği anlaşılan ardıç tomruklarından oluşan duvarlarını açtıklarında, gördükleri manzara karşısında şaşkına dönerler. Mezar odasında gözleri kamaştıran mezar hediyelerinin arasında 500 yaşındaki bir çam ağacı kütüğünden tek parça oyularak yapılmış bir ölü yatağının üzerinde 159 santimetre boyunda bir iskelet bulunur. Odada ele geçen hediyeler arasında 9 masa, 2 kakma paravan, 3 büyük bronz kazan ve 166 adet küçük bronz kapla 154 fibula yani çengelli iğne bulunur. Daha sonra yapılan incelemelerde 60 yaşlarında öldüğü sanılan bu kişinin adı efsaneyle özdeşleşen Kral Midas olduğu anlaşılır. Efsaneye göre her tuttuğu altın olan Kral Midas'ın mezarında yüzlerce madeni eşya olmasına karşın bir tane dahi altın esere rastlanılamaz. 1901'de Gustav ve Alfred Korte kardeşler tarafından yapılan ilk Gordion kazılarında 5 tümülüsle birlikte köyükte araştırmalar yapılır ve bugün İstanbul Arkeoloji Müzelerinde korunan çok değerli sanat eserleri gün ışığına çıkarılır. 1950'de başlayan Pennsylvania Üniversite Müzesi'nin Gordion kazıları çok önemli buluşlara ve sonuçlara yol açar. Ayrıca Frig sanatı ve kültürüyle ilgili bilgilere yeni boyutlar kazandırır. Amerikan kazılarında ele geçirilen buluntuların çoğunluğu Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde ve bir bölümü de Gordion'daki yerel müzede sergilenir. Alman ve Amerikan kazılarında ortaya çıkarılanlar, Frig başkentinin M.Ö. 8. yüzyıl ortalarından daha gerilere gitmediğini gösterir. Gordion en parlak dönemini M.Ö. 725 ve 675 yılları arasında yaşar. Bu dönem Asur Kralı Sargon'un M.Ö. 717-709 yıllarını kapsayan yıllıklarında Muşkiler'in mitası olarak adı geçen Kral Midas ve zamanıyla çakışır. Gordion M.Ö. 7. yüzyıl başlarında Kimmerlerin istilasına uğramış olmakla beraber köyükte ve bazı tümülüslerde ele geçirilen buluntular kentin M.Ö. 6. yüzyıl sonuna kadar refah içinde yaşadığını gösterir. Gordion 6. yüzyıl ortalarından başlayarak Büyük İskender'in gelişine kadar Pers yönetimi altında kalır. Pers egemenliği sırasında gelişim batıya doğru kayarken belli başlı Frig yerleşmeleri Eskişehir ile Afyon arasındaki bölgede önemlerini korur. Antik kaynaklara göre Büyük İskender M.Ö. 333'te Gordion'da kışı geçirdiği sırada Gordios'un bağladığı ünlü kör düğümü kılıcıyla keserek çözer. Kral Gordios'un efsanevi arabası ve kör düğümünün korunduğu bu tapınak binasına ilişkin bugüne kadar herhangi bir iz bulunamadı. Yassı bir höyük durumundaki Frig yerleşimi Sakarya Irmağı'nın hemen doğusunda yer alır. Amerikalı kazı heyetinin ortaya çıkardığı anıtsal bir kapıyla birlikte kral ailesine ait çok sayıda yapı ve evlerle kep duvarlarına ilişkin kalıntılar Frig Krallığı'nın en parlak dönemi olan M.Ö. 725-667'ye tarihlenir. Yeryüzündeki birçok medeniyetin de tarihte benimsediği üzere doğurganlık ve bereketi simgeleyen ana tanrıça inanışı Frigler tarafından da benimsenir. Ana tanrıça inanışına göre şekillenen Frig dini Matar olarak anılan ünlü bir tanrıçayı da içinde barındırır. Bu Frig dinine dair elde edilen bilgilere göre ilk tanrıçadır. Yazılı kaynaklarda rastlanıldığı üzere Matar anne anlamına da gelir. Anadolu'da önemli bir dini kült olan Kibele, Frig dininde de kendisine bir yer bulur ve yaşamaya devam eder. Frig dinine göre dağlarda yaşadığına inanılan Kibele, genç kızların, doğanın, şehirlerin, bolluğun ve tarımın koruyucusudur. Frig dininin önemli merkezleri ise günümüzde Eskişehir ilinin içinde yer alan, Yazılıkaya ve Sivrihisar'da kurulan Pessinus şehridir. Burası büyük olasılıkla bir meteor taşının düştüğü bölgedir ve halk bu olayı gökten inen tanrıça idolü olarak benimser. Çok uzun yıllar ana tanrıça tapınımın merkezi olan bu yer Roma döneminde dahi önemini korur. Romalılar Kartaca'ya karşı olan savaşı kazanabilmek için bu taşı M.Ö. 204 yılında Roma'ya götürür ve bunu Magna Mater yani Ulu Ana diye adlandırır. Strabon burayı ve buradaki kültü şöyle anlatır.
1: Pessinos, dünyanın o kısmındaki en büyük ticaret merkezi olup büyük saygı gören tanrılar anasına ait tapınak buradadır. Ona Agdistis derler. Eski devirlerde rahipler aynı zamanda hükümdardı ve rahipliğin sağladığı nimetleri onlar biçiyorlardı. Fakat şimdi ticaret merkezi hala ayakta durduğu halde rahiplerin yetkileri çok azalmıştır. Kutsal bölge Attaloslar tarafından kutsal bir yere yakışacak şekilde bir tapınak ve beyaz mermerlerden portikler ilave edilerek yapılmıştır. Romalılar Kibele'nin kehaneti doğrultusunda oradaki tanrıçanın heykelini almak üzere girişimde bulunarak tapınağı ünlü kılmışlardır. Kibele'nin ismini Kibeon Dağı'ndan aldığı gibi Dindimene ülkesi de ismini üst tarafındaki Dindimon Dağı'ndan almıştır. Yakınında Sangarios Nehri akar. Ve bu nehrin üzerinde eski Frigyalılara, Midas'a hatta kendi devrinden önce yaşamış olan Gordias'a ve diğerlerine ait iskan kalıntılarına rastlanır. Fakat bu izler kentlere ait olmayıp büyükçe köyler niteliğindedir.
0: Strabon tabii ki burayı kendi çağının görüş açısına göre anlatır. Ancak daha sonra burada yapılan kazılarda Kibele Tapınağı'nı ve Roma kalıntılarını açığa çıkartır. Frigler yazılı kayaya birçok kaya anıtı yapar. Frig dini gereğince başka uygarlıklarda olduğu gibi Tanrıça Matar kayalar arasına oyulan bir tapınakla kutsanır. Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse bu nehrin suyu değil bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda bu hafta Frigya uygarlığına çıktığımız yolculuğumuzu sonlandırıyoruz. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 9 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 30 derece, Bilecik 28, Bursa ve Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 30, Kocaeli 29, Sakarya 28, Tekirdağ 27 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 28 derece, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 26, İzmir 34, Manisa 34, Muğla 32 ve Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'de Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 31 derece, Antalya 28, Burdur 29, Hatay 28, Isparta 29, Kahramanmaraş 34, Mersin 29 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Aksaray, Ankara ve Çankırı 29 derece, Eskişehir 28, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 29, Kırşehir 28, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 27, Sivas 25 ve Yozgat 24 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 27, Düzce 28, Karabük 29, Kastamonu 27 ve Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, kıyı illeri yer yer çok bulutlu, kıyı illerinin iç kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 29 derece, Artvin 23, Bayburt 26, Çorum 26, Giresun 24, Gümüşhane 28, Ordu 26.

23, Hakkari 26, Iğdır 28, Kars 20, Malatya 30, Muş 26, Tunceli 30, Şırnak 31 ve Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 35 derece, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep ve Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa 36 ve son olarak Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 9 Haziran Salı. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu sabah saatlerine kadar güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, kuzeyi sabah saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı ve CHP Grup Başkanlığı'na gönderdiği resmi yazıyla bugün yapılacak grup toplantısına güvenlik gerekçesiyle ziyaretçi alınmayacağını bildirdi. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısının parti genel merkezinde yapılacağını açıkladı. Paylaşımında "şimdi kavga değil, omuz omuza durma vakti" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum. Tüm partililerimizi ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize, yani baba ocağımıza çağırıyorum" açıklamasında bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleriyle mücadele kapsamında nitelikli yağma ve tehdit eylemlerine karıştığı, şüphelilerin ifade vermelerini engellemeye veya yönlendirmeye çalıştığı, suç örgütü mensuplarına maddi destek sağladığı değerlendirilen, aralarında 6 avukatında bulunduğu 54 şüpheliye yönelik 7 ilde 113 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

dedi. Bakan Gürlek söz konusu suç örgütüne yönelik bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında 700 şüpheli hakkında işlem yapılmış, iddianameler düzenlenerek kamu davaları açılmıştır. Suç örgütleriyle mücadelemiz yargı ve kolluk birimlerimizin kararlı, koordineli ve kesintisiz çalışmalarıyla hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde devam edecektir açıklamasında bulundu. Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde ana şebekeden kaçak hat çekilerek elektrikli otomobilini şarj edildiği belirlendi. Güvenlik önlemi alınmadan kurulan kaçak düzenek ekiplerce iptal edilirken araç sahibi hakkında usulsüz elektrik kullanımı gerekçesiyle tutanak düzenlenerek cezai işlem uygulandı. Roma savcılığı Gazze'ye giden yardım gemisinde gözaltına alınan kendi vatandaşlarına yönelik kötü muamele ve işkence iddiaları üzerine aşırı sağcı İsrail Bakanı Itamar Ben-Gvir hakkında soruşturma başlattı. Bu hamleyle İtalya, Fransa'nın geçtiğimiz günlerde başlattığı savaş suçları ve işkence soruşturmasının ardından İsrail'in aktivistlere yönelik tutumunu yargıya taşıyan ikinci Avrupa ülkesi oldu. Avrupa Birliği Uyuşturucu Ajansı'nın Avrupa Birliği üyesi 27 ülke ile Türkiye ve Norveç'ten elde edilen verilere dayanan 2026 Avrupa Uyuşturucu Raporu Brüksel'de düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Raporda Avrupa'da aşırı doz uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2024 yılında 7600'ü aşarken yüksek etki gücüne sahip yeni sentetik opioidlerin yaygınlaşmasının halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğu belirtildi. 2009'dan bu yana Avrupa'da 95 yeni sentetik opioid tespit edildiği belirtilen raporda, yalnızca 2025 yılında 7 yeni sentetik opioidin ilk kez kayda geçtiği belirtildi. Raporda Türkiye'nin uyuşturucu üretimine yönelik mücadelesinin sürdüğüne dikkat çekildi. Türkiye'de 2024 yılında 5 metamfetamin üretim tesisinin tespit edildiği edilerek kapatıldığı, aynı dönemde bir kokain üretim tesisinin de ortaya çıkarılarak faaliyetlerine son verildiği kaydedildi. Ve spor, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları için Arizona'da kampa giren A Milli Futbol Takımı buradaki ilk idmanını taraftar eşliğinde yaptı. Tedavisi devam eden Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı. A Milli Futbol Takımı yarın yapacağı antrenmanla Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu İzmit Doğu Kavşağı Sapanca Kavşağı 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. TEM Otoyolu'nun 0 ila 11. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1 ila 5. kilometrelerinde Hastane Köprüsü üst yapı derz bakım onarım yenileme çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Aydın istikametine bant aktarımı yapılarak geliş gidiş şeklinde sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Tarsus-Batı Kavşağı bağlantı yolunun Tarsus-Batı Kavşağı gişeleriyle Mersin-Adana Devlet Yolu 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerinden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti bu kesimde trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Konya istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Manisa'nın doğusu, Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya'nın batısı ve Eskişehir'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Manisa'nın doğusu, Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya'nın batısı ve Eskişehir'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
4: Dönecek bir evinin olması da.
3: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
4: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
3: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
5: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Haziran Çarşamba günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Ordu, Tokat ve Hakkari çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. 11 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Giresun hariç Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Denizli, Çankırı'yla, Bolu ve Karabük illerinin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 12 Haziran Cuma günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Denizli, Afyonkarahisar, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay'ın batı kesimleri, Konya, Karaman ve Niğde çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları ise cumartesi günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Manisa'nın doğusu, Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya'nın batısı ve Eskişehir'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Manisa'nın doğusu, Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya'nın batısı ve Eskişehir'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi.

Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri'nde 26 santigrat derece, Mersin Yenişehir'de 26, Hatay İskenderun'da 25, Muğla Fethiye, Antalya Kaş, Muğla Datça, Antalya Alanya'da 24 santigrat derece. Antalya Finike'de 23, Muğla Bodrum, Mersin Anamur, Giresun'da 23, İstanbul Tuzla İTÜ Güney Mendirek Feneri, Rize, Aydın Kuşadası, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, Samsun Atakum Bölge, Tekirdağ Süleyman Paşa ve İzmir Dikili'de 22 santigrat derece. Çanakkale ve Van Tuşba Limanı'nda 21, Balıkesir Ayvalık, Artvin Hopa ve Sinop'ta 20 santigrat derece. İstanbul Silivri Ana Mendirek Feneri, Trabzon Ortahisar Havalimanı ve Düzce Akçakoca'da 19, Bitlis Adil Cevaz Limanı'nda 18, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri'nde 18, Bartın Güney Mendirek Feneri ve Ordu Altınordu'da 17, Bitlis Tatvan Limanı'nda 16 ve son olarak Kastamonu İnebolu'da 15 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Manisa'nın doğusu Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya'nın batısı ve Eskişehir'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Manisa'nın doğusu Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya'nın batısı ve Eskişehir'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Manisa'nın doğusu, Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya'nın batısı ve Eskişehir'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Manisa'nın doğusu, Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya'nın batısı ve Eskişehir'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Deniz kirliliği. Tüm dünyanın bertaraf etmek için mücadele verdiği hayati çevre sorunlarından biri. Denizlerdeki kirliliğin %80'i kıyılarda gerçekleştirilen faaliyetler ya da doğaya bırakılan atıklardan kaynaklanıyor. Özellikle plastik atıklar deniz yaşamı ve dünya okyanusları için yıkıcı bir sorun. Birleşmiş Milletler'e göre yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik atık denizlere karışıyor. Masmavi denizlerimizi birlikte koruyalım. Onu küresel bir atık alanına dönüşmekten kurtaralım.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Manisa'nın doğusu, Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya'nın batısı ve Eskişehir'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Manisa'nın doğusu, Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya'nın batısı ve Eskişehir'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Manisa'nın doğusu, Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya'nın batısı ve Eskişehir'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Manisa'nın doğusu, Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya'nın batısı ve Eskişehir'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi.

0: Saat 15. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Manisa'nın doğusu, Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya'nın batısı ve Eskişehir'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Manisa'nın doğusu, Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya'nın batısı ve Eskişehir'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 9 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 30 derece, Bilecik 28, Bursa ve Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 30, Kocaeli 29, Sakarya 28, Tekirdağ 27 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 28 derece, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 26, İzmir 34, Manisa 34, Muğla 32 ve Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'de Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 31 derece, Antalya 28, Burdur 29, Hatay 28, Isparta 29, Kahramanmaraş 34, Mersin 29 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Aksaray, Ankara ve Çankırı 29 derece, Eskişehir 28, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 29, Kırşehir 28, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 27, Sivas 25 ve Yozgat 24.

Kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 29 derece, Artvin 23, Bayburt 26, Çorum 26, Giresun 24, Gümüşhane 28, Ordu 23, Rize 25, Samsun 26, Sinop ve Tokat 27 ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 24 derece, Ardahan 20, Bingöl 29, Bitlis 23, Elazığ ve Erzincan 30, Erzurum 23, Hakkari 26, Iğdır 28, Kars 20, Malatya 30, Muş 26, Tunceli 30, Şırnak 31 ve Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 35 derece, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep ve Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa 36 ve son olarak Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar öğle 12'den gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar öğle 12'den gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyin

1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. Rüzgar öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar öğle 12'den akşam 6'ya kadar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, batısı kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, batısı kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı ve CHP Grup Başkanlığı'na gönderdiği resmi yazıyla bugün yapılacak grup toplantısına güvenlik gerekçesiyle ziyaretçi alınmayacağını bildirdi. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısının parti genel merkezinde yapılacağını açıkladı. Paylaşımında şimdi kavga değil, omuz omuza durma vakti ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum. Tüm partililerimizi ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize, yani baba ocağımıza çağırıyorum açıklamasında bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleriyle mücadele kapsamında nitelikli yağma ve tehdit eylemlerine karıştığı, şüphelilerin ifade vermelerini engellemeye veya yönlendirmeye çalıştığı, suç örgütü mensuplarına maddi destek sağladığı değerlendirilen, aralarında 6 avukatın da bulunduğu 54 şüpheliye yönelik 7 ilde 113 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakan Gürlek, söz konusu suç örgütüne yönelik bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında 700 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır. İddianameler düzenlenerek kamu davaları açılmıştır. Suç örgütleriyle mücadelemiz, yargı ve kolluk birimlerimizin kararlı, koordineli ve kesintisiz çalışmalarıyla hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde devam edecektir açıklamasında bulundu. Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde ana şebekeden kaçak hat çekilerek elektrikli otomobilin şarj edildiği belirlendi. Güvenlik önlemi alınmadan kurulan kaçak düzenek ekiplerce iptal edilirken araç sahibi hakkında usulsüz elektrik kullanımı gerekçesiyle tutanak düzenlenerek cezai işlem uygulandı. Roma savcılığı, Gazze'ye giden yardım gemisinde gözaltına alınan kendi vatandaşlarına yönelik kötü muamele ve işkence iddiaları üzerine aşırı sağcı İsrail Bakanı Itamar Ben-Gvir hakkında soruşturma başlattı. Bu hamleyle İtalya, Fransa'nın geçtiğimiz günlerde başlattığı savaş suçları ve işkence soruşturmasının ardından İsrail'in aktivistlere yönelik tutumunu yargıya taşıyan ikinci Avrupa ülkesi oldu. Avrupa Birliği Uyuşturucu Ajansı'nın Avrupa Birliği üyesi 27 ülke ile Türkiye ve Norveç'ten elde edilen verilere dayanan 2026 Avrupa Uyuşturucu Raporu Brüksel'de düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Raporda Avrupa'da aşırı doz uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2024 yılında 7600'ü aşarken yüksek etki gücüne sahip yeni sentetik opioidlerin yaygınlaşmasının halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğu belirtildi. 2009'dan bu yana Avrupa'da 95 yeni sentetik opioid tespit edildiği belirtilen raporda, yalnızca 2025 yılında 7 yeni sentetik opioidin ilk kez kayda geçtiği belirtildi. Raporda Türkiye'nin uyuşturucu üretimine yönelik mücadelesinin sürdüğüne dikkat çekildi. Türkiye'de 2024 yılında 5 metamfetamin üretim tesisinin tespit edilerek kapatıldığı, aynı dönemde bir kokain üretim tesisinin de ortaya çıkarılarak faaliyetlerine son verildiği kaydedildi. Ve spor, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları için Arizona'da kampa giren A Milli Futbol Takımı buradaki ilk idmanını taraftar eşliğinde yaptı. Tedavisi devam eden Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı. A Milli Futbol Takımı yarın yapacağı antrenmanla Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu İzmit Doğu Kavşağı Sapanca Kavşağı 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. TEM Otoyolu'nun 0 ila 11. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1 ila 5. kilometrelerinde Hastane Köprüsü üst yapı derz bakım onarım yenileme çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Aydın istikametine bant aktarımı yapılarak geliş gidiş şeklinde sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Tarsus-Batı Kavşağı bağlantı yolunun Tarsus-Batı Kavşağı gişeleriyle Mersin-Adana Devlet Yolu 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerinden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti bu kesimde trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Konya istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Manisa'nın doğusu, Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya'nın batısı ve Eskişehir'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Manisa'nın doğusu, Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya'nın batısı ve Eskişehir'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
4: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar sen havada çalışıyorsun, sen tutmuyorsun. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
5: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
4: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
3: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam hafif sağanak yağışlı 10 derece, Atina az bulutlu 25, Belgrad parça bulutlu 20, Berlin hafif sağanak yağışlı 18, Helsinki sağanak yağışlı 7, Kiev hafif sağanak yağışlı 16, Kopenhag sağanak yağışlı 12, Londra parça bulutlu 9, Madrid az bulutlu 18, Moskova parça bulutlu 21, Paris parça bulutlu 9, Priştine az bulutlu 16, Roma az bulutlu 18, Saraybosna parça bulutlu 13, Sofya az bulutlu 15, Tiran parça bulutlu 17, Varşova hafif sağanak yağışlı 15, Viyana sağanak yağışlı 18 ve Zürih hafif sağanak yağışlı 14 derece. Asya kıtasında Amman açık 19 derece, Aşgabat açık 16, Astana hafif sağanak yağışlı 13, Bağdat az bulutlu ve açık 28, Bakü parça bulutlu 18, Bişkek çok bulutlu 16, Duşanbe az bulutlu 21, Kabil az bulutlu 17, Kerkük az bulutlu 26, Kuveyt açık 31, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke az bulutlu ve açık 31, Riyad az bulutlu ve açık 30, Şam açık 17, Tahran az bulutlu 22, Taşkent açık 25, Tiflis parça bulutlu 16 ve Tokyo parça bulutlu 19 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 21 derece, Kahire az bulutlu ve açık 22, Melbourne az bulutlu 11, Montreal parça bulutlu 16, New York az bulutlu 14, Sydney az bulutlu 12 ve Washington parça bulutlu 16 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 16 derece, Frankfurt hafif sağanak yağışlı 14, Gümülcine parça bulutlu 19, Kırcaali parça bulutlu 17, Köln parça bulutlu 12, Komrat parça bulutlu 16, Köstence parça bulutlu 17, Münih hafif sağanak yağışlı 11, Podgorica az bulutlu 19, Selanik parça bulutlu 19, Şumlu parça bulutlu 16, Taraklia parça bulutlu 16, Balkaneş parça bulutlu 16, Zenitsa parça bulutlu 15, Gazimogosa az bulutlu 20, Girne az bulutlu 22, Lefkoşa az bulutlu 20 ve Güzelyurt az bulutlu 17 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Aydın Çin'e Kavşit Ekip Orman sahasında 43 kilogram, Antalya Korkuteli Hacı Yusuflar mevkiinde 31, Muğla Menteşe Şenyaylı Orman ve Konya Bozkır'da 24, Isparta Gölcük Milli Parkı'nda 22, Denizli Tavas Nikfer Beldesi'nde 19, Erzurum Çat'ta 18, Burdur Ağlasun Yumrutaş Köyü'nde 18, Afyonkarahisar Başmakçı'da 12, Ağrı Eleşkirt'te 10, Ardahan'da 9, Kars Selim Beyköy'de 8, Artvin Yusufeli Kılıçkaya Köyü'nde 7, Bayburt Kemertaş'ta 6, son olarak Iğdır Aralık'ta 4 kilogram. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.
1: Meteorolojinin Sesi.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Manisa'nın doğusu, Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya'nın batısı ve Eskişehir'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Manisa'nın doğusu, Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya'nın batısı ve Eskişehir'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizler. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Manisa'nın doğusu, Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya'nın batısı ve Eskişehir'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Manisa'nın doğusu, Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya'nın batısı ve Eskişehir'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Manisa'nın doğusu, Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya'nın batısı ve Eskişehir'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Manisa'nın doğusu, Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya'nın batısı ve Eskişehir'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 9 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 30 derece, Bilecik 28, Bursa ve Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 30, Kocaeli 29, Sakarya 28, Tekirdağ 27 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 28 derece, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 26, İzmir 34, Manisa 34, Muğla 32 ve Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'de Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 31 derece, Antalya 28, Burdur 29, Hatay 28, Isparta 29, Kahramanmaraş 34, Mersin 29 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Aksaray, Ankara ve Çankırı 29 derece, Eskişehir 28, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 29, Kırşehir 28, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 27, Sivas 25 ve Yozgat 24 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 27, Düzce 28, Karabük 29, Kastamonu 27 ve Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, kıyı illeri yer yer çok bulutlu, kıyı illerinin iç kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 29 derece, Artvin 23, Bayburt 26, Çorum 26, Giresun 24, Gümüşhane 28, Ordu 23, Rize 25, Samsun 26, Sinop ve Tokat 27 ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 24 derece, Ardahan 20, Bingöl 29, Bitlis 23, Elazığ ve Erzincan 30, Erzurum 23, Hakkari 26, Iğdır 28, Kars 20, Malatya 30, Muş 26, Tunceli 30, Şırnak 31 ve Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 35 derece, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep ve Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa 36 ve son olarak Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için

dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 10 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzeyli yönlerden, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5. Batısında yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı, az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı, az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Haziran Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son bir haftada 69 ilde düzenlenen operasyonlarda 974 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 381'inin tutuklandığını duyurdu. Açıklamaya göre 98'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Düzenlenen operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 1

0: ton 916 kilogram uyuşturucu madde ile 725.312 uyuşturucu hap ele geçirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara Hakim Evi'nde düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu 19. toplantısında konuştu. Bakan Göktaş, toplantıda şiddetle mücadelede mevcut çalışmaları değerlendirileceklerini, koruyucu ve önleyici hizmetlerin sahada daha etkin uygulanması için atacakları yeni adımları istişare edeceklerini söyledi. Hazırlanan 5. Ulusal Eylem Planı doğrultusunda Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanlığı'nı kuracaklarını, bu sayede erken müdahale ve önleme mekanizmalarını daha da güçlendireceklerini belirten Bakan Göktaş, 81 ilimizde 14.841 personelimize eğitim verdik. Eğitimlerini tamamlayan ekiplerimiz yüz yüze görüşmeler yapmaya başladı. Görüşmeler sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçlara göre önleyici hizmetlerimizi daha güçlü ve daha etkili hale getiriyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadele siyaset üstü bir meseledir. Bir insan hakları mücadelesidir. Bu anlamda kadınla aileyi karşı karşıya getirmeye çalışan söylemleri asla kabul etmediğimizi ve doğru olmadığını bir kez daha açıkça ifade etmek isterim, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik ve daimi temsilcilik yapacak isimlere görevlerini tebliğ etti. Buna göre Tahran Büyükelçiliğine Ahmet Aydın Doğan, Türkiye'nin ilk Reykjavik Büyükelçiliğine Mustafa Levent Bilgen, Muskat Büyükelçiliğine Hüseyin Ergani, Amman Büyükelçiliğine Hakan Karaçay, Mogadişu Büyükelçiliğine Ferhat Alkan, Aşgabat Büyükelçiliğine Şener Cebeci, Kuveyt Büyükelçiliğine Can Oğuz, Üsküp Büyükelçiliğine Alper Aktaş, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine ise Ayşe Sözen Usluer atandı. İstanbul Esenyurt'ta bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişik nizamdaki 3 binanın çatısına da sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun ateşkesi ve İran'ın uyarılarına rağmen saldırı tehdidinde bulunduğu Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine hava saldırılarıyla hedef aldığı, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Karargahı ise İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu açıkladı. Ancak İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulundu. Ve spor, milli tenisçi Zeynep Sönmez, Hollanda'nın Den Bosch kentinde düzenlenen Rose Marlin şampiyonasında tek kadınlar kategorisinde karşılaştığı Amerikalı rakibini 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 5 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Keşan Gelibolu yolunun 70 ila 71. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl Karlıova yolunun 1 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Manisa'nın doğusu, Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya'nın batısı ve Eskişehir'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Manisa'nın doğusu, Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya'nın batısı ve Eskişehir'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Yaşam kaynağımız zirveden gelen benzersiz lezzet. İçilebilir su yakın gelecekte tüm seçkin marketlerde. Sınırlı sayıda. Tükenmeden alın.
3: Çevremizi korumaz, su kaynaklarımızı temiz tutmaz ve cömertçe harcarsak belki de bu tablo yakın gelecekte gerçek olacak. Gelin tedbirimizi alalım. Tasarruf edip geleceğe can suyu olalım.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Manisa'nın doğusu, Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya'nın batısı ve Eskişehir'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Manisa'nın doğusu, Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya'nın batısı ve Eskişehir'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Çevren için bir şey yap.
3: Şişeni cam kumbarasına at. Pilleri geri dönüşüm kutularına.
4: Çevren için bir şey yap.
2: Havayı,
5: toprağı,
3: denizi koru.
4: Ambalaj atıkları çöp değildir. Unutma.
5: Çevrene sahip çık.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Erzurum'un doğusu, Kars, Iğdır'ın batısı ve Ağrı'da bugün akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Erzurum'un doğusu, Kars, Iğdır'ın batısı ve Ağrı'da bu akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Manisa'nın doğusu, Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya'nın batısı ve Eskişehir'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Manisa'nın doğusu, Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya'nın batısı ve Eskişehir'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Saat 17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Erzurum'un doğusu, Kars, Iğdır'ın batısı ve Ağrı'da bugün akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Erzurum'un doğusu, Kars, Iğdır'ın batısı ve Ağrı'da bu akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 9 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 30 derece, Bilecik 28, Bursa ve Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 30, Kocaeli 29, Sakarya 28, Tekirdağ 27 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 28 derece, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 26, İzmir 34, Manisa 34, Muğla 32 ve Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'de Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 31 derece, Antalya 28, Burdur 29, Hatay 28, Isparta 29, Kahramanmaraş 34, Mersin 29 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Aksaray, Ankara ve Çankırı 29 derece, Eskişehir 28, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 29, Kırşehir 28, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 27, Sivas 25 ve Yozgat 24 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 27, Düzce 28, Karabük 29, Kastamonu 27 ve Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, kıyı illeri yer yer çok bulutlu, kıyı illerinin iç kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 29 derece, Artvin 23, Bayburt 26, Çorum 26, Giresun 24, Gümüşhane 28, Ordu 23, Rize 25, Samsun 26, Sinop ve Tokat 27 ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 24 derece, Ardahan 20, Bingöl 29, Bitlis 23, Elazığ ve Erzincan 30, Erzurum 23, Hakkari 26, Iğdır 28, Kars 20, Malatya 30, Muş 26, Tunceli 30, Şırnak 31 ve Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 35 derece, Batman 36, Diyarbakır 35,

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzey doğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzey doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzey doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde ise 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, gece 12'den öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son bir haftada 69 ilde düzenlenen operasyonlarda 974 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 381'inin tutuklandığını duyurdu. Açıklamaya göre 98'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Düzenlenen operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 1 ton 916 kilogram uyuşturucu madde ile 725.312 uyuşturucu hap ele geçirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara Hakim Evi'nde düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu 19. toplantısında konuştu. Bakan Göktaş, toplantıda şiddetle mücadelede mevcut çalışmaları değerlendirileceklerini, koruyucu ve önleyici hizmetlerin sahada daha etkin uygulanması için atacakları yeni adımları istişare edeceklerini söyledi. Hazırlanan 5. Ulusal Eylem Planı doğrultusunda Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanlığı'nı kuracaklar. Bu sayede erken müdahale ve önleme mekanizmalarını daha da güçlendireceklerini belirten Bakan Göktaş, 81 ilimizde 14.841 personelimize eğitim verdik. Eğitimlerini tamamlayan ekiplerimiz yüz yüze görüşmeler yapmaya başladı. Görüşmeler sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçları

0: Göre önleyici hizmetlerimizi daha güçlü ve daha etkili hale getiriyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadele siyaset üstü bir meseledir. Bir insan hakları mücadelesidir. Bu anlamda kadınla aileyi karşı karşıya getirmeye çalışan söylemleri asla kabul etmediğimizi ve doğru olmadığını bir kez daha açıkça ifade etmek isterim, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik ve daimi temsilcilik yapacak isimlere görevlerini tebliğ etti. Buna göre Tahran Büyükelçiliğine Ahmet Aydın Doğan, Türkiye'nin ilk Reykjavik Büyükelçiliğine Mustafa Levent Bilgen, Muskat Büyükelçiliğine Hüseyin Ergani, Amman Büyükelçiliğine Hakan Karaçay, Mogadişu Büyükelçiliğine Ferhat Alkan, Aşgabat Büyükelçiliğine Şener Cebeci, Kuveyt Büyükelçiliğine Can Oğuz, Üsküp Büyükelçiliğine Alper Aktaş, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine ise Ayşe Sözen Usluer atandı. İstanbul Esenyurt'ta bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişik nizamdaki 3 binanın çatısına da sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun ateşkesi ve İran'ın uyarılarına rağmen saldırı tehdidinde bulunduğu Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine hava saldırılarıyla hedef aldığı, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya karargahı ise İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu açıkladı, ancak İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulundu. Ve spor, milli tenisçi Zeynep Sönmez, Hollanda'nın Den Bosch kentinde düzenlenen Rose Marlin şampiyonasında tek kadınlar kategorisinde karşılaştı. Amerikalı rakibini 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 5 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Keşan Gelibolu yolunun 70 ila 71. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl Karlıova yolunun 1 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Manisa'nın doğusu, Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya'nın batısı ve Eskişehir'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Manisa'nın doğusu Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya'nın batısı ve Eskişehir'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Erzurum'un doğusu, Kars, Iğdır'ın batısı ve Ağrı'da bugün akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Erzurum'un doğusu, Kars, Iğdır'ın batısı ve Ağrı'da bu akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Manisa'nın doğusu, Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya'nın batısı ve Eskişehir'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Manisa'nın doğusu, Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya'nın batısı ve Eskişehir'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Erzurum'un doğusu, Kars, Iğdır'ın batısı ve Ağrı'da bugün akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Erzurum'un doğusu, Kars, Iğdır'ın batısı ve Ağrı'da bu akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Erzurum'un doğusu, Kars, Iğdır'ın batısı ve Ağrı'da bugün akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Erzurum'un doğusu, Kars, Iğdır'ın batısı ve Ağrı'da bu akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Binalardaki enerji kayıplarının üçte biri pencerelerden, üçte biri duvarlardan, geri kalanı ise diğer bölümlerden. Örneğin enerji tasarrufu sağlamayan pencerelerden kaçan ısı nedeniyle her yıl 900 okul, 300 hastane yapabileceğimiz 5 milyar lira havaya uçuyor. Kaplamalı camlar, standartlara uygun yalıtım, verimli ısıtma, soğutma ve aydınlatma kullanmalısınız. Böylece Adana'nın yazında da, Erzurum'un kışında da enerji giderleriniz azalsın, paranız cebinizde kalsın. Tasarrufunuz toplumsal kazanca dönüşsün. Binalarda enerji verimliliğine önem verin. Hayatı artık yeni bir pencereden bakın.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 18.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Manisa'nın doğusu, Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya'nın batısı ve Eskişehir'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Manisa'nın doğusu, Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya'nın batısı ve Eskişehir'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 9 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 30 derece, Bilecik 28, Bursa ve Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 30, Kocaeli 29, Sakarya 28, Tekirdağ 27 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 28 derece, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 26, İzmir 34, Manisa 34, Muğla 32 ve Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'de Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 31 derece, Antalya 28, Burdur 29, Hatay 28, Isparta 29, Kahramanmaraş 34, Mersin 29 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Aksaray, Ankara ve Çankırı 29 derece, Eskişehir 28, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 29, Kırşehir 28, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 27, Sivas 25 ve Yozgat 24 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 27, Düzce 28, Karabük 29, Kastamonu 27 ve Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, kıyı illeri yer yer çok bulutlu, kıyı illerinin iç kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 29 derece, Artvin 23, Bayburt 26, Çorum 26, Giresun 24, Gümüşhane 28, Ordu 23, Rize 25, Samsun 26, Sinop ve Tokat 27 ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 24 derece, Ardahan 20, Bingöl 29, Bitlis 23, Elazığ ve Erzincan 30, Erzurum 23, Hakkari 26, Iğdır 28, Kars 20, Malatya 30, Muş 26, Tunceli 30, Şırnak 31 ve Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 35 derece, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep ve Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa 36 ve son olarak Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, gece 12'den öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu. Milli güvenlik vurgusu yapan Erdoğan, Türkiye, harp sahalarını en iyi okuyan, değişen güvenlik paradigmasını ilk fark eden ve kendini buna erken hazırlayan ülkelerden biri olmuştur. Milli güvenliğimiz riske girdiğinde gözümüzün hiçbir şey görmeyeceğini ortaya koyduk. Savunma sanayimizi güçlendirerek dışa bağımlılığımızı en aza indirdik. Güvenlik kurumlarımız arasındaki eşgüdümü en üst düzeye çıkararak riskleri bertaraf ettik. Devletimizi Türkiye düşmanlarına maşalık yapan FETÖ-vari yapılardan temizleyerek sızıntıların ve içeriden sabotajların önüne geçtik, dedi. 15 Temmuz ihaneti sonrası devreye aldıkları terörü kaynağında yok etme stratejisiyle içeride ve dışarıda kritik başarılara imza attıklarını dile getiren Erdoğan, Türkiye başkalarının senaryolarında rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, bölgesinde oyun kurucu aktör haline geldiğini herkese göstermiştir. Irak ve Suriye harekatlarımız, ülkemizin tepesine yerleştirilen cam tavanı parçalayarak güvenlik paradigmamızda yeni bir dönemi başlatmıştır. Terörsüz Türkiye süreci, bir güvenlik politikasının ötesinde, ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. Süreç, hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında, iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek ve milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır, ifadelerini kullandı. İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen Şike operasyonunda gözaltına alınan 82 şüpheliden 74'ü sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden 5'i

0: hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor. Soruşturmada müsabakalarla yasal ve yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir elde edildiği, bunların kripto varlık cüzdanları aracılığıyla transfer edilip kullanıcıları tespit edilemeyen farklı cüzdanlara aktarıldığı belirlenmiş, suç ağı içerisinde döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren şüphelilerin de yer aldığını tespit eden ekipler bu kapsamda 192 milyar liralık işlem hacmi gerçekleştirildiğini ortaya çıkarmıştı. Rekabet Kurulu Kast Ajansları Derneği ile kast ajansı ve menajerlik sektöründe faaliyet gösteren 36 teşebbüse 42 milyon 163 bin 586 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Filistin Eğitim Bakanlığı, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılarında 20.814 Filistinli öğrencinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ordusuna ait Apache tipi bir helikopterin Hürmüz Boğazı yakınlarında düştüğü, iki pilotun kurtulduğu bildirildi. The New York Times gazetesinin haberinde helikopterin İran'ın ateş açması sonucu mu ya da teknik arıza nedeniyle mi düştüğünün bilinmediği, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi. Ve spor, A milli erkek handbol takımımız özel davetle 2027 Erkekler Dünya Handbol Şampiyonası'na katılacak. Türkiye Handbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye Uluslararası Handbol Federasyonu tarafından verilen özel davet kontenjanıyla 2027 Dünya Handbol Şampiyonası'na doğrudan katılma hakkı elde etti. A milli erkek handbol takımı 13-31 Ocak tarihli 2027 tarihlerinde Almanya'da 32 ülkenin katılımıyla düzenlenecek organizasyonda tarihinde ilk kez mücadele edecek. Ay Yıldızlı ekibin grup aşamasındaki rakipleri Almanya'nın Münih kentinde 10 Haziran Çarşamba günü Türkiye saatiyle 18'de yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 5 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Keşan Gelibolu yolunun 70 ila 71. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl Karlıova yolunun 1 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
0: Sayın dinleyiciler, Erzurum'un doğusu, Kars, Iğdır'ın batısı ve Ağrı'da bugün akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Erzurum'un doğusu, Kars, Iğdır'ın batısı ve Ağrı'da bu akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş. Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler. Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu unutmayın.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Merhabalar sevgili Meteoroloji'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Havaların ısındığı, içinizin kıpır kıpır olduğu bu güzel yaz gününde kalplerinize dokunmaya, gönül tellerinizi titretmeye geldik. Gönülden Gönüle Şarkılar programında mikrofon başında ben Emine Altun, her zamanki gibi sizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Efendim, bildiğiniz gibi yaz sezonuna girdik. Stüdyomuzda küçük bir mevsimsel değişiklik var. Bu yayın döneminde sevgili dostlarım Alev Yıldız ve Emine Ertürk Karaaslan stüdyoda fiziksel olarak yanımda olamayacaklar. Ama sesleriyle, o eşsiz yorumlarıyla yine tam da olmaları gereken yerdeler. Yani tam kalbimizde ve bu programdalar. Yine 3 kişilik o güzel enerjimizle toplam 6 nadide eseri sizler için buluşturacağız. Hatırlatmakta fayda var efendim. Programımız her salı saat 18.25'te, kaçıranlar ya da gecenin sessizliğinde musikinin tadını çıkarmak isteyenler için ise tekrarıyla aynı gece saat 00.25'te sizlerle buluşuyor. Kulaklarınız radyoda, gönlünüz bizde olsun. Yazın o tatlı esintisine ilk şarkımızla sevgili Emine Ertürk Karaaslan'ın o zarif sesiyle merhaba diyoruz. Uşak makamında sözleri ve müziğiyle içimizi ısıtacak bir eser geliyor. Gönlüme gir, doğ güneşim. Keyifli dinlemeler.

Kulaklarımızın pasını silen bu güzel yorum için sevgili Emine Ertürk Karaaslan'a yürekten teşekkür ediyoruz. Güneş doğdu, gönüllerimize girdi bile. Şimdi sıra bendeymiş sevgili dinleyiciler. Sizler için seçtiğim eser, Türk sanat müziğinin en derin, en hüzünlü ama bir o kadar da sığınılası limanlarından biri. Uşak makamının o vakur duruşuyla Tatyos Efendi'nin ruhumuza miras bıraktığı bir şaheser. Gamzedeyim deva bulmam. İnsan bazen derdini anlatamaz da bir şarkı gelir onun yerine her şeyi söyler ya. İşte öyle bir hisle. Mikrofonun başından sesimle gönlünüze misafir oluyorum.

derdi veren de, dermanı veren de belli. Umarım sesim gönlünüze şifa olmuştur efendim. Şimdi stüdyomuzun bir diğer güzel rengine, sevgili Alev Yıldız'a uzanıyoruz. Sözün Ak makamında güzel bir eserle karşınızda olacak sevgili Alev. Beste Ferit Sıdal, Güfte Kemal Yakar. Gözlerin bir içim su, içim yandı doğrusu. Öpeyim gözlerinden, kalmaz gönül korkusu diyecek. Hep birlikte dinleyelim.

Alevciğim, ağzına yüreğine sağlık. Gerçekten de gözler bir içim su. Şarkılar ise o suyun akıp gittiği nehirler gibi. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda gönülden gönüle şarkılar devam ediyor efendim. Programımızın ikinci turuna geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Yine çok özel bir ses, yine Emine Ertürk Karaaslan bizlerle olacak. Muhayyer Kürdi makamında o ayrılık kokan, insanı geçmişe götüren tınlarıyla bezeli, güftesi usta şair Orhan Seyfi Orhan'a ait olan Yusuf Nalkese'nin o ölümsüz bestesi yükseliyor şimdi stüdyomuzdan. Veda bu sesi. Hani o meşhur dizeyle başlar ya, hani o bırakıp giderken seni bu öksüz tavrını takmayacaktın. Kulak verelim efendim.

Ah o vedalar. Ne kadar hüzünlü olsa da musikimizin süzgecinden geçince bir başka güzel, bir başka asil duruyor. Emin Ertürk Karaaslan'a bu harika yorum için tekrar teşekkürler. Şimdi yine ben geliyorum huzurlarınıza. Geçen zamanı geri getirmek imkansız ama o günlerin hatırasını şarkılarla yaşatmak bizim elimizde. Sözlerin de tatlı bir sitem ve kabulleniş barındıran bir eser seçtim sizler için. Arif Sami Toker bestesi. Gelecek sanma sakın, geçti o günler diyorum. Geçmişe özlem duyan ama bugünün kıymetini bilen tüm dinleyicilerimize gelsin.

Geçti o günler belki ama kulaklarımızda kalan bu güzel nameler hiç bitmeyecek. Değerli dinleyicilerimiz, bu haftalıkta bizlere ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Yaz sezonunun bu ilk programında beni yalnız bırakmadığınız için, evlerinize, arabalarınıza, iş yerlerinize konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Alev Yıldız ve Emine Ertürk Karaslan'a da sesleriyle bu güzel programa can verdikleri için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun, haftaya yine aynı saatte Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda gönülden gönüle şarkılarda buluşmak ümidiyle diyorum efendim. Programımızın son eseri yine Alev Yıldız'ın sesinden geliyor. Hicaz makamının o hareketli, dinamik yapısıyla yaz enerjisine çok yakışan, hepimizin kulak aşinası olduğu o neşeli türkü formundaki eserle veda ediyoruz. Pencerenin perdesini aç bana, göster yüzünü. Keyifli dinleyin efendim. Hoşça kalın.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Saat 19.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Erzurum'un doğusu, Kars, Iğdır'ın batısı ve Ağrı'da bugün akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Erzurum'un doğusu, Kars, Iğdır'ın batısı ve Ağrı'da bu akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 13-31 derece, Bilecik 14-27, Bursa 16-31, Çanakkale 16-30, Edirne 17-33, İstanbul 18-28, Kırklareli 15-31, Kocaeli 18-29, Sakarya 17-28, Tekirdağ 16-27 ve Yalova 18-28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 13-25 derece, Aydın 21-36, Denizli 19-33, Kütahya 12-24, İzmir 21-33, Manisa 19-33, Muğla 16-31 ve Uşak 11-28 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleriyle Antalya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 21-31 derece, Antalya 21-27, Burdur 13-28, Hatay 21-28, Isparta 13-27, Kahramanmaraş 20-34, Mersin 24-30 ve Osmaniye 21-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 16-30 derece, Ankara 16-27, Çankırı 15-29, Eskişehir 14-27, Karaman 15-27, Kayseri 11-26, Kırıkkale 16-28, Kırşehir 14-26, Konya 17-26, Nevşehir 13-25, Niğde 13-27, Sivas 9-24 ve Yozgat 11-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 16-30 derece, Bolu 14-26, Düzce 18-28, Karabük 15-28, Kastamonu 15-25 ve Zonguldak 16-24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra Doğu Karadenizli, Ordu, Tokat ve Çorum çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 13-29 derece, Artvin 13-27, Bayburt 9-26, Çorum 12-25, Giresun 17-24, Gümüşhane 10-30, Ordu 16-23, Rize 17-25, Samsun 18-25, Sinop 18-27, Tokat 12-25 ve Trabzon 17-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi kesimleriyle Hakkari çevreleri ve Van'ın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 10-26 derece, Ardahan 6-24, Bingöl 15-30, Bitlis 10-25, Elazığ 16-32, Erzincan 13-30, Erzurum 8-23, Hakkari 16-27, Iğdır 15-29, Kars 8-22, Malatya 15-31, Muş 14-28, Tunceli 13-30, Şırnak 21-32 ve Van 9-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-36 derece, Batman 16-36, Diyarbakır 17-36, Gaziantep 19-33, Kilis 21-33, Mardin 23-34, Şanlıurfa 24-36 ve Siirt 20-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün MGM

sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzeyli yönlerden, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Hakim Evi'nde düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu 19. toplantısında konuştu. Kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Gürlek, "Biz tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasını asla kabul etmiyoruz," dedi. Bakan Gürlek, yargı reformu stratejisi belgesiyle adli yargı sisteminde kadın haklarını daha etkin koruyan uygulamalar geliştirmeyi ve şiddet mağduru kadınların adalete erişiminin güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Önümüzdeki dönemde aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarını daha da yaygınlaştıracağız. Bu bürolarda görev yapan Cumhuriyet savcılarımızın uzmanlaşmasını güçlendireceğiz," şeklinde açıklama yaptı. İçişleri Bakanlığı uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son bir haftada 69 ilde düzenlenen operasyonlarda 974 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 381'inin tutuklandığını duyurdu. Açıklamaya göre 98'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Düzenlenen operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 1 ton 916 kilogram uyuşturucu madde ile 725.312 uyuşturucu hap ele geçirildi. İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin aranan son zanlı Edirne Kapı Kule sınır kapısında yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında aralarında o dönemin ilçe emniyet müdürü, inşaat şirketinin ortakları ve oğlunun da bulunduğu 24 şüpheli tutuklanmış, o dönemde olay yeri inceleme ekibi komiseri olarak görev yapan şüpheli ise 4 Haziran'da İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA, Konya'da Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde 23 ile 30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek 8. Geleneksel Yaz Okulu'na başvuruların başladığını duyurdu. Uluslararası Türk Akademisi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın işbirliğinde düzenlenecek olan yaz okulu, Türk dünyasının farklı ülkelerinden genç araştırmacıları, akademisyenleri ve uzmanları bir araya getirecek. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakını destekleyen İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotriç başta olmak üzere Filistin topraklarını gasp eden İsraililerden oluşan kurumların 4 sorumlusu ve bu toprakları gasp

0: Eden şiddet yanlısı 21 İsraillinin Fransız topraklarına girişine yasak getirdiklerini açıkladı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, ülkede 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında 101 kişinin öldüğünü, vaka sayısının toplamda 550'ye ulaştığını duyurdu. Salgının Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu illerinde yayılmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, toplam iyileşen hasta sayısının 19'a ulaştığı, genel ölüm oranının %18,4 olarak tahmin edildiği kaydedildi. Vespor Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüp Spor, teknik direktör Atilla Girin'le yollarını ayırdığını duyurdu. Süper Lig'e veda ederek 1. Lig'e düşen Kayseri Spor'da sözleşmesi sona eren Norveçli teknik direktör Arling Mu'yla yollarını ayırdı. Okçulukta Dünya Kupası'nın 3. ayak müsabakaları antrenman ve sıralama atışlarıyla Antalya'da başladı. Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Selik ilçesinde Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen organizasyona 42 ülkeden 334 sporcu katılıyor. Organizasyonda Türkiye'yi milli takımı klasik ve makaralı yay kategorilerinde toplam 16 sporcu temsil ediyor. Organizasyon 14 Haziran'da sona erecek. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 5 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Keşan Gelibolu yolunun 70 ila 71. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl-Karlıova yolunun 1 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Manisa'nın doğusu, Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya'nın batısı ve Eskişehir'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Manisa'nın doğusu, Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya'nın batısı ve Eskişehir'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: biliyor muydunuz?
1: Hun lideri Attila nasıl öldü? Ordusunu savaş alanında zaferlere doğru götürürken mi, Roma İmparatorluğu'na ait bir şehri yerle bir ederken mi, yoksa komplocu bir yaver tarafından mı? Ama hayır. Attila, zamanının en büyük savaşçısı, Romalıların Flagellum Dei, yani Tanrı'nın kırbacı diye adlandırdığı kişi yatağında öldü. Hem de burun kanamasından. Bunu Attila'nın sarayını milattan sonra 448'de ziyaret eden Romalı tarihçi Priscus sayesinde biliyoruz. Anlattığına göre Attila genç Got kadını İldiko ile evliliğini kutluyordu ve sarhoş halde yatağına çekildi. Ertesi sabah yeni gelini cesedinin başında ağlarken buldular. Gece uyurken Attila'nın burnundaki damarlardan biri patlamış ve kanıyla boğulmuştu. Aşağı yukarı 47 yaşında ölen Attila, Hun ordularına neredeyse 20 yıldır önderlik etmekteydi. Attila, başarısının büyük kısmını birliklerinin kahredici süratine ve manevra kabiliyetine borçluydu. Zamanın diğer kara ordularının aksine, Hunlar sadece yazın değil, her türlü hava şartlarında savaşabilirdi. Muharebe ya da kuşatma sırasında Hun okçular ilk 10 dakikada 50 bin ok atabilirdi. Attila, acımasız bir generalden daha fazlası, aynı zamanda uyanık bir ara bulucuydu. Şehirler arka arkaya düştükçe mantıklı bir adammış gibi davranmayı severdi. Tutsaklarının geleceğini koruma altına almak için altın toplardı. Tıpkı bir mafya babası ya da uyuşturucu baronu gibi imparatorluğunu korku üzerine inşa ederdi. İstediği toprak ya da iktidar değil, sadece itaat ve ganimetti. Bu pragmatik yaklaşımı sonucu ismi bugün bile kimileri için barbarlık ve kaos, kimileri için de kahramanca başkaldırı anlamına gelir. Sürekli değişen müttefiklerini idare edebilmek için Attila'nın zulasında her zaman yeterli miktarda altın bulunurdu. Bu altını tedarik etmekse daha çok savaş anlamına geliyordu. Macaristan'daki karargahından askeri odağını Perslerden Konstantinopolis'teki Doğu Bizanslılara, daha sonra da İtalya ve Galya'daki Batı Romalılara yönelmiştir. En sonunda milattan sonra 451 yılında Galya'daki Chalon Savaşı'nda Hunlar ve Batı'nın Roma güçleri kafa kafaya gelmişti. Bu savaş hem Hunların hem de Romalıların sonunun başlangıcı oldu. Romalılar ve onların Got müttefikleri savaşı kıl payı kazanmıştı. Roma lejyonları o kadar azalmıştı ki bir daha savaşamadılar. Roma 455 yılında bir kez daha, ama bu sefer barbarlar tarafından yağmalandı. Böylece İstanbul'a taşınan imparatorluk varlığını 800 yıl boyunca burada sürdürdü. Attila'nın inşa ettiği karmaşık ittifak şebekesi, onun ölümünden sonra sayıca çok azalan Hun ordusu son mağlubiyetini de alıp bir daha bir araya gelmemek üzere darmadağın oldu. Attila'nın kişisel tarzı çevresindeki altınla donatılmış gangsterlere oranla daha mütevazıydı. Ahşap kadeh ve tabaklar kullanır, basit giyinir, kılıcının üzerinde hiçbir süsleme olmazdı. Ama cenazesi böyle mütevazı olmadı. Her biri altın, gümüş ve demirden yapılma üç duvarlı, cırtlak renkli bir tabutla gömüldü. Tabutun bir altın, bir gümüş ve bir de demir katmanı vardı ve hepsi hazine doluydu. Öldüğü yer günümüzün Macaristan sınırları içinde kalsa da mezarı hiçbir zaman bulunamadı. Mezarının yerinin gizli kalmasını garantilemek için onu defnedenler kampa döndüklerinde öldürüldü.
0: Biliyor muydunuz?
1: Beynimizin dakikada 1000 kelimeden fazlasını okuyabildiğini, hayvanlar aleminde vücuda avlanmaya en elverişli hayvanın kediler olduğunu biliyor muydunuz?
0: Müzik biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

0: Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza. Kimi ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki, insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu ki, yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş. Dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Frigya uygarlığını tanıtmaya devam edeceğiz. Frigya, Kral Midas döneminde en geniş sınırlara ulaşır. Strabon, Frigya'nın bir kısmından Büyük Frigya, yani Frigya Magna olarak bahseder. Burası erken dönemde Midas'ın hüküm sürdüğü ve daha sonra bir kısmı Galatlar tarafından işgal edilen topraklardır. Hellespontos üzerindeki ve Olimpos'un etrafındaki kısımsa Küçük Frigya, yani Frigya Epiktetos olarak geçer. Latince'de Büyük Frigya anlamına gelen Frigya Magna veya Hellespontos Frigyası denen bölgeyi Troas ve Musia bölgelerinde yer alan asıl Frigya'dan ayırmak için kullanılır. Frigya Epiktetos, ilaveten kazanılmış, ilaveten fethedilmiş Frigya anlamına gelir. Frigya'nın Pergamon krallarınca kurtarılıp kendi ülkelerine katılan kuzeybatı bölümüne denir. Azanis, Nakolya, Kotiayem, Midayum ve Dorilayem Frigya Epiktetos'un başlıca kentleridir. Ayrıca Musia'ya ait olduğu kabul edilen Kadoi'yi de Strabon bu kentler arasında gösterir. Frigya Epiktetos içinde yer alan ve Frigya Paroria olarak adlandırılan kısımda Frigya'nın Pisidia boyunca uzanan parçasıyla Amorim dolaylarındaki kısımları, Emenia, Sinnada ve Frigya kentlerinin en büyükleri olan Laodikia ile Apamea bulunur. Bunlara komşu kasabalar dışında Afrodisias, Kolossae Temisonim, Sinaos, Metropolis ve Apollonias, daha da uzakta Peltae, Tabai, Efkarapia ve Disias kentleri bulunur. Bu bölgeyi Strabon şu şekilde ifade eder.
1: Frigya Paroria doğudan batıya uzanan bir çeşit dağ silsilesine sahiptir. Onun eteklerinde her iki tarafa geniş bir ova uzanır ve yakınında kentler vardır. Kuzeye doğru Philomelion ve Pisidia yakınındaki Antokya bulunur.
0: Milattan sonra 400 yılından önce kısa bir süre için Frigya Romalılar tarafından iki eyalete bölünür. Birine Frigya Prima, birinci Frigya, diğerine Frigya Secunda, ikinci Frigya denir. Milattan sonra 400'den sonra birincisi Pacatiana, ikincisi ise Saluratis adını alır. Afyon ili güney yarımını, Denizli ili kuzey yarımını içeren bölüme Frigya Pacatiana adı, geriye kalan bölüme Frigya Salutaris denir. Burası da Afyon ilinin kuzey yarısıyla Kütahya ilinin yakın çevresini içerir. Toprak Yasakların denetiminin rahiplerin elinde olduğu bir krallık sistemiyle yönetilen Frigyalılarda ekonomi, tarım ve hayvancılık üzerine kurulu. Tarım ve hayvancılığa verilen önem ceza sistemine de yansır. Eski kaynaklarda öküz kesmenin ve saban kırmanın cezası idam, ekili alana zarar vermenin cezasının da çok ağır olduğu söylenir. Büyük sürüler beslemeleri, güzel atlar yetiştirmeleri, bağ ve bahçelerinin verimliliğinden eski Yunan belgelerinde övgüyle bahsedilir. Çöken Hitit devletinin kentlerine yerleşen Frigyalılar, Anadolu'da büyük bir ticaret yolu ağı kurarak Asur, Luvi ve Ege kıyılarındaki uygarlıklarla ticaret ilişkilerini geliştirir.

Bugüne kadar ele geçen firik seramik örneklerinde iki ana stil dikkate çeker. Genellikle doğuda Konya Ovası'ndan Toros Dağları'na kadar olan kesimde, üzerinde geometrik hayvan figürleri ve bezemeler bulunan, çok renkli ve alişar dört stili olarak tanımlanan seramik örnekleri, Eskişehir, Afyon ve Ankara'yı kapsayan bölgenin batısındaysa daha çok gri ya da kırmızı, tek renkli seramikler görülür. Bunun yanında Gordion'da çeşitli desenlere sahip çok renkli kaplar da dikkat çeker. Ele geçen arkeolojik buluntuların ikonografik ve stil özelliklerine göre Ekrem Akurgal, firik sanatını 5 evreye ayırır. Bu evreler, 1. evre, M.Ö. 750 ila 730 erken evre. 2. evre, M.Ö. 730-725 geçiş evresi. M.Ö. 725-650 olgunluk evresi. 4. evre, M.Ö. 650-575 subgeometrik evre ve son olarak 5. evre, M.Ö. 575 ila 300 arası geç firik stil evresidir. Firik seramik sanatının ilk evresini silüet figürlü vazolar tanımlar. Silüetli stile ait kaplarda görülen başlıca öğeler, Hellen geometrik vazolarının özellikleridir. Yani alt bölümün tasvirsiz bölümden kuşakla ayrılması, metop kompozisyonu, silüet ışın sırası, Hellen geometrik sanatında görülen motiflerdir. Akurgal'a göre Gordion'da erken stilin bulunmaması, buna karşılık olgun stilin ilk kez Alişar'da ortaya çıkması, ancak Gordion'da yeni nitelikler kazanması, Firik Beyliği merkezinin Alişar'dan Gordion'a geçmiş olabileceği düşüncesini akla getirir. Bir hipotez olarak Gordios'un önce Alişar'da bir beyliğe sahip olduğu, sonradan Asur tehlikesinden uzak kalmak için Gordion'u kurduğu ileri sürülür. Olgun stilde Hellen etkisi daha belirgindir. Hatta bazı kap biçimleri, Attika geometrik örneklerinin yakın geç bronz çağı vazo biçimlerinde sürdürülür. Bununla beraber olgun stilin parlak evresinde firik seramik sanatında ilginç ve özgün kap şekilleri göze çarpar. Demir çağı, İç Anadolu seramiklerinde kap yüzeylerine ayrıntılı baskı desenleri yapmakta figürlere özgü bir özellik olarak değerlendirilir. Büyük bir olasılıkla bu süsleme yöntemi figürlerin Güneydoğu Avrupa kökenli olmalarından kaynaklanır. Baskı desenli çanak çömlek Trakya'da geç Tunç çağında demir çağına dek yaygın olup Trakya'da rastlanan bazı örnekleri Gordion'da bulunan türleri anımsatır. Firik baskı motifleri çeşitlidir ve temel şekiller üçgen, kare, dikdörtgen, daire, baklava ve helezoniden oluşur. Erken Firik dönemi boyalı kaplarla İç Anadolu'dan Kuzey Suriye'ye kadar uzanan yaygın boyalı vazo geleneği arasında yakın bağlar bulunur. Firik vazolarını boyayan sanatçıların verdiği eserler arasında standart kaplar dışında tek kulplu mutfak kaplarıyla kulpsuz küpler de görülür. Boyalı firik kaplarında çok çeşitli geometrik motiflere rastlanır. En çok içleri kafesli taranmış üçgenler, baklava zincirleri ve meander bezemeleri görülür. Yaygın panel motifleri arasında baklava ve X panelleri çoğunlukta yer alır. Kafesli tarama ve dama tahtası motifleri ise hem sıra hem de panel halinde görülür. Firik mimarisinin karakteristik yapıt türünü megaronlar oluşturur. Tapınak olarak kullanıldığı düşünülen anıtsal megaronların dış cepheleri, renkli kabartmalarla süslü seramik levhalarla kaplıdır. Gordion, Midas şehri, Pazarlı, Boğazköy ve Düver'de ele geçen bu seramik kaplama levhalarda geometrik şekiller, bitki motifleri, insan, hayvan ve araba motifleri görülür. 1966'da Bitinya'daki Germanos'ta, bugünkü adıyla Soğukçam'da bulunan kaya yazıtı, günümüze ulaşmış en uzun eski Frigya metnidir.

0: Elektriklerin ünlü başkenti Gordion, Polatlı yakınlarında, Sakarya Nehri'nin kıyısındaki Yassı Öyük'te yer alır. Höyüğün hemen doğusunda Tümülüs olarak adlandırılan yığma toprak tepelerden oluşan Friglerin kral mezarlığı bulunur. 80'den fazla mezar tepelerinin bulunduğu Gordion Tümülüsleri, antik dünyanın en önemli nekropollerinden biridir. Bunlardan 25'i Amerikalı, 5'i 1901 yılında Alman heyetleri tarafından kazılır. Bu mezarlar Frig çağında Galata hakimiyetine kadar, yani milattan önce 10. yüzyılın ilk yarısından 1. yüzyıla kadarki bir dönemi kapsar. Mezarlar soylulara, beylere, krallara aittir ve tümülüs olarak tanımlanan yığma toprak tepeler halinde oluşur. Bilinen en eski örnek ahşapları üzerindeki dendrokronoloji, ağaç halkalarıyla tarihleme çalışmalarıyla M.Ö. 930'a tarihlenen Gordion Z tümülüsüdür. Gordion tümülüslerinde genellikle toprağa kazılan çukurun içine ağaç odalar inşa edilerek, ölü ve zengin mezar hediyeleri yerleştirildikten sonra odanın etrafı ve üstü taşla örtülüp, onun da üstüne toprak yığılmak suretiyle suni bir tepe meydana getirilir. Her tepe bir kişiye aittir ve tepenin büyüklüğü içine gömülen kişinin sosyal durumuna bağlıdır. Gordion'daki tümülüslerin yüksekliği 5 ila 6 metreden 53 metreye kadar değişir. Gordion'daki Amerikan ekibinin 1957 yılı çalışmaları sırasında bu tümülüslerin en büyüğü kazılmaya başlanır. 70 metrelik bir tünelle tümülüsün mezar odasına ulaşan Profesör Rodney Young ve ekibi, odanın daha sonraları M.Ö. 720 yılındaki sildiği anlaşılan ardıç tomruklarından oluşan duvarlarını açtıklarında, gördükleri manzara karşısında şaşkına dönerler. Mezar odasında gözleri kamaştıran mezar hediyelerinin arasında 500 yaşındaki bir çam ağacı kütüğünden tek parça oyularak yapılmış bir ölü yatağının üzerinde 159 santimetre boyunda bir iskelet bulunur. Odada ele geçen hediyeler arasında 9 masa, 2 kakma paravan, 3 büyük bronz kazan ve 166 adet küçük bronz kapla 154 fibula, yani çengelli iğne bulunur. Daha sonra yapılan incelemelerde 60 yaşlarında öldüğü sanılan bu kişinin adı efsaneyle özdeşleşen Kral Midas olduğu anlaşılır. Efsaneye göre her tuttuğu altın olan Kral Midas'ın mezarında yüzlerce madeni eşya olmasına karşın bir tane dahi altın esere rastlanılamaz. 1901'de Gustav ve Alfred Korte kardeşler tarafından yapılan ilk Gordion kazılarında 5 tümülüsle birlikte höyükte araştırmalar yapılır ve bugün İstanbul Arkeoloji Müzelerinde korunan çok değerli sanat eserleri gün ışığına çıkarılır. 1950'de başlayan Pennsylvania Üniversite Müzesi'nin Gordion kazıları çok önemli buluşlara ve sonuçlara yol açar. Ayrıca Frig sanatı ve kültürüyle ilgili bilgilere yeni boyutlar kazandırır. Amerikan kazılarında ele geçirilen buluntuların çoğunluğu Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde ve bir bölümü de Gordion'daki yerel müzede sergilenir. Alman ve Amerikan kazılarında ortaya çıkarılanlar, Frig başkentinin M.Ö. 8. yüzyıl ortalarından daha gerilere gitmediğini gösterir. Gordion en parlak dönemini M.Ö. 725 ve 675 yılları arasında yaşar. Bu dönem Asur Kralı Sargon'un M.Ö. 717-709 yıllarını kapsayan yıllıklarında Muşkiler'in mitası olarak adı geçen Kral Midas ve zamanıyla çakışır. Gordion M.Ö. 7. yüzyıl başlarında Kimmerlerin istilasına uğramış olmakla beraber höyükte ve bazı tümülüslerde ele geçirilen buluntular kentin M.Ö. 6. yüzyıl sonuna kadar refah içinde yaşadığını gösterir. Gordion 6. yüzyıl ortalarından başlayarak Büyük İskender'in gelişine kadar Pers yönetimi altında kalır. Pers egemenliği sırasında gelişim batıya doğru kayarken belli başlı Frig yerleşmeleri Eskişehir ile Afyon arasındaki bölgede önemlerini koru. Antik kaynaklara göre Büyük İskender M.Ö. 333'te Gordion'da kışı geçirdiği sırada Gordios'un bağladığı ünlü kör düğümü kılıcıyla keserek çözer. Kral Gordios'un efsanevi arabası ve kör düğümünün korunduğu bu tapınak binasına ilişkin bugüne kadar herhangi bir iz bulunamadı. Yassı bir höyük durumundaki Firi yerleşimi Sakarya Irmağı'nın hemen doğusunda yer alır. Amerikalı kazı heyetinin ortaya çıkardığı anıtsal bir kapıyla birlikte kral ailesine ait çok sayıda yapı ve evlerle kep duvarlarına ilişkin kalıntılar Firi Krallığı'nın en parlak dönemi olan M.Ö. 725-667'ye tarihlenir. Yeryüzündeki birçok medeniyetin de tarihte benimsediği üzere doğurganlık ve bereketi simgeleyen ana tanrıça inanışı Frigler tarafından da benimsenir. Ana tanrıça inanışına göre şekillenen Frig dini Matar olarak anılan ünlü bir tanrıçayı da içinde barındırır. Bu Frig dinine dair elde edilen bilgilere göre ilk tanrıçadır. Yazılı kaynaklarda rastlanıldığı üzere Matar anne anlamına da gelir. Anadolu'da önemli bir dini kült olan Kibele, Frig dininde de kendisine bir yer bulur ve yaşamaya devam eder. Frig dinine göre dağlarda yaşadığına inanılan Kibele, genç kızların, doğanın, şehirlerin, bolluğun ve tarımın koruyucusudur. Frig dininin önemli merkezleri ise günümüzde Eskişehir ilinin içinde yer alan, Yazılıkaya ve Sivrihisar'da kurulan Pessinus şehridir. Burası büyük olasılıkla bir meteor taşının düştüğü bölgedir ve halk bu olayı gökten inen tanrıça idolü olarak benimser. Çok uzun yıllar ana tanrıça tapınımın merkezi olan bu yer Roma döneminde dahi önemini korur. Romalılar Kartaca'ya karşı olan savaşı kazanabilmek için bu taşı M.Ö. 204 yılında Roma'ya götürür ve bunu Magna Mater yani Ulu Ana diye adlandırır. Strabon burayı ve buradaki kültü şöyle anlatır.
1: Pessinus, dünyanın o kısmındaki en büyük ticaret merkezi olup büyük saygı gören tanrılar anasına ait tapınak buradadır. Ona Agdistis derler. Eski devirlerde rahipler aynı zamanda hükümdardı ve rahipliğin sağladığı nimetleri onlar biçiyorlardı. Fakat şimdi ticaret merkezi hala ayakta durduğu halde rahiplerin yetkileri çok azalmıştır. Kutsal bölge Attaloslar tarafından kutsal bir yere yakışacak şekilde bir tapınak ve beyaz mermerlerden portikler ilave edilerek yapılmıştır. Romalılar Kibele'nin kehaneti doğrultusunda oradaki tanrıçanın heykelini almak üzere girişimde bulunarak tapınağı ünlü kılmışlardır. Kibele'nin ismini Kibeon dağından aldığı gibi Dindimene ülkesi de ismini üst tarafındaki Dindimon dağından almıştır. Yakınında Sangarios nehri akar. Ve bu nehrin üzerinde eski Frigyalılara, Midas'a hatta kendi devrinden önce yaşamış olan Gordias'a ve diğerlerine ait iskan kalıntılarına rastlanır. Fakat bu izler kentlere ait olmayıp büyükçe köyler niteliğindedir.
0: Strabon tabii ki burayı kendi çağının görüş açısına göre anlatır. Ancak daha sonra burada yapılan kazılarda Kibele Tapınağı'nı ve Roma kalıntılarını açığa çıkartır. Frigler Yazılıkaya'ya birçok kaya anıtı yapar. Frig dini gereğince başka uygarlıklarda olduğu gibi Tanrıça Matar kayalar arasına oyulan bir tapınakla kutsanır. Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse bu nehrin suyu değil bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda bu hafta Frigya uygarlığına çıktığımız yolculuğumuzu sonlandırıyoruz. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

0: Değerli çiftçiler,
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu'nu dinleyin. Ekim, dikim, sulama ve ilaçlama takviminizi hava şartlarına göre belirleyin.
0: Ekininizi, emeğinizi ziyan etmeyin. Mahsulünüz bol, kazancınız bereketli olsun.
1: Radyonuz Meteorolojinin Sesi olsun.

0: Saat 20.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 13-31 derece, Bilecik 14-27, Bursa 16-31, Çanakkale 16-30, Edirne 17-33, İstanbul 18-28, Kırklareli 15-31, Kocaeli 18-29, Sakarya 17-28, Tekirdağ 16-27 ve Yalova 18-28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 13-25 derece, Aydın 21-36, Denizli 19-33, Kütahya 12-24, İzmir 21-33, Manisa 19-33, Muğla 16-31 ve Uşak 11-28 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleriyle Antalya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 21-31 derece, Antalya 21-27, Burdur 13-28, Hatay 21-28, Isparta 13-27, Kahramanmaraş 20-34, Mersin 24-30 ve Osmaniye 21-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 16-30 derece, Ankara 16-27, Çankırı 15-29, Eskişehir 14-27, Karaman 15-27, Kayseri 11-26, Kırıkkale 16-28, Kırşehir 14-26, Konya 17-26, Nevşehir 13-25, Niğde 13-27, Sivas 9-24 ve Yozgat 11-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 16-30 derece, Bolu 14-26, Düzce 18-28, Karabük 15-28, Kastamonu 15-25 ve Zonguldak 16-24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra Doğu Karadenizli, Ordu, Tokat ve Çorum çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 13-29 derece, Artvin 13-27, Bayburt 9-26, Çorum 12-25, Giresun 17-24, Gümüşhane 10-30, Ordu 16-23, Rize 17-25, Samsun 18-25, Sinop 18-27, Tokat 12-25 ve Trabzon 17-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleriyle Hakkari çevreleri ve Van'ın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 10-26 derece, Ardahan 6-24, Bingöl 15-30, Bitlis 10-25, Elazığ 16-32, Erzincan 13-30, Erzurum 8-23, Hakkari 16-27, Iğdır 15-29, Kars 8-22, Malatya 15-31, Muş 14-28, Tunceli 13-30, Şırnak 21-32 ve Van 9-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-36 derece, Batman 16-36, Diyarbakır 17-36, Gaziantep 19-33, Kilis 21-33, Mardin 23-34, Şanlıurfa 24-36, ve Siirt 20-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzey doğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzey doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzey doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek.

Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, gece 12'den öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı ise iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu. Milli güvenlik vurgusu yapan Erdoğan, Türkiye, harp sahalarını en iyi okuyan, değişen güvenlik paradigmasını ilk fark eden ve kendini buna erken hazırlayan ülkelerden biri olmuştur. Milli güvenliğimiz riske girdiğinde gözümüzün hiçbir şey görmeyeceğini ortaya koyduk. Savunma sanayimizi güçlendirerek dışa bağımlılığımızı en aza indirdik. Güvenlik kurumlarımız arasındaki eşgüdümü en üst düzeye çıkararak riskleri bertaraf ettik. Devletimizi Türkiye düşmanlarına maşalık yapan FETÖ-vari yapılardan temizleyerek sızıntıların ve içeriden sabotajların önüne geçtik, dedi. 15 Temmuz ihaneti sonrası devreye aldıkları terörü kaynağında yok etme stratejisiyle içeride ve dışarıda kritik başarılara imza attıklarını dile getiren Erdoğan, Türkiye başkalarının senaryolarında rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, bölgesinde oyun kurucu aktör haline geldiğini herkese göstermiştir. Irak ve Suriye harekatlarımız, ülkemizin tepesine yerleştirilen cam tavanı parçalayarak güvenlik paradigmamızda yeni bir dönemi başlatmıştır. Terörsüz Türkiye süreci, bir güvenlik politikasının ötesinde, ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. Süreç, hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında, iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek ve milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır, ifadelerini kullandı. İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen şike operasyonunda gözaltına alınan 82 şüpheliden 74'ü sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor. Soruşturmada müsabakalarla yasal ve yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir elde edildiği, bunların kripto varlık cüzdanları aracılığıyla transfer edilip kullanıcıları tespit edilemeyen farklı cüzdanlara aktarıldığı belirlenmiş, suç ağı içerisinde döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren şüphelilerin de yer aldığını tespit eden ekipler bu kapsamda 192 milyar liralık işlem hacmi gerçekleştirildiğini ortaya çıkarmıştı. Rekabet Kurulu Kast Ajansları Derneği ile Kast Ajansı ve Menajerlik Sektöründe faaliyet gösteren 36 teşebbüse 42 milyon 163 bin 586 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Filistin Eğitim Bakanlığı, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılarında 20.814 Filistinli öğrencinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ordusuna ait Apache tipi bir helikopterin Hürmüz Boğazı yakınlarında düştüğü, iki pilotun kurtulduğu bildirildi. The New York Times gazetesinin haberinde helikopterin İran'ın ateş açması sonucu mu ya da teknik arıza nedeniyle mi düştüğünü bilinmediği, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi. Ve spor, A milli erkek handbol takımımız özel davetli 2027 Erkekler Dünya Handbol Şampiyonası'na katılacak. Türkiye Handbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye

0: Uluslararası Handbol Federasyonu tarafından verilen özel davet kontenjanıyla 2027 Dünya Handbol Şampiyonası'na doğrudan katılma hakkı elde etti. A milli erkek handbol takımı 13-31 Ocak 2027 tarihlerinde Almanya'da 32 ülkenin katılımıyla düzenlenecek organizasyonda tarihinde ilk kez mücadele edecek. Ay Yıldızlı ekibin grup aşamasındaki rakipleri Almanya'nın Münih kentinde 10 Haziran Çarşamba günü Türkiye saatiyle 18'de yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 5 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Keşan-Gelibolu yolunun 70 ila 71. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl-Karlıova yolunun 1 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Haziran Çarşamba günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Ordu, Tokat ve Hakkari çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. 11 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Giresun hariç Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Denizli, Çankırı ile Bolu ve Karabük illerinin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 12 Haziran Cuma günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Denizli, Afyonkarahisar, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay'ın batı kesimleri, Konya, Karaman ve Niğde çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları ise cumartesi günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Merhaba sayın dinleyicilerimiz. Destanlarımız programımıza hoş geldiniz. Her hafta bir Türk destanını anlatacağımız programımızda bu hafta Battal Gazi destanını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Halifenin gönderdiği ordunun eğitimsiz kabile askerlerinden oluştuğunu gören Battal Gazi, Ömer Bey'den Bizans kalelerini baskın yapabilmek için Türk atlılarından oluşan bir birlik istedi. Ömer Bey ve diğer beylerin hepsi Battal'a hak verdiler. 500 Türk atlısından oluşan bir müfreze hazırlayıp genç serdarın emrine verdiler. Battal bu birlikten 100 atlıyı Kızılmanasır'da bekleyen Ahmet Duran'a yolladı. Ahmet Duran bu küçük birlikte sınırları dolaşacak, Bizans ordusunu küçük akınlarla durduracaktı. Battal Gazi ise mahiyetindeki askerlerle düşman kalelerini zapt edecek, toprakları genişletecekti. Halifenin ordusunu da geri göndermek olmazdı. Onlar da Battal'ın açtığı yerden o topraklara gelip o topraklara yerleşecek, kendilerine yardımcı olacaktı. Battal bir gece baskınıyla Kayseri kalesini basıp kaleyi teslim aldı. Böylece kaleye yerleşip güvenli bir savunma merkezi oluşturdu. Kayseri'nin kaybedildiği haberini alan imparator büyük bir korkuya kapıldı. Karşılık vermek için bir ordu göndermeyi düşünüyordu. Ama isyan halindeki Üsküdar'daki orduyu toplayıp sefere göndermek imkansızdı. Bizans İmparatoru çaresizlik içinde kıvranırken Battal her geçen gün topraklarını iyice genişletiyordu. Genç serdarın önünde hiçbir engel duramıyor, kuşattığı şehirler ya yenilip teslim oluyor ya da vergi ödemek zorunda kalıyordu. Karadeniz sahillerine kadar ilerleyen Battal bir avuç cengaverle Ereğli Kalesi, Kilisehisar, Amasya ve Akşehir'e hakim olmuştu. Ahmet Duran'ın maiyetindeki askerlerle birlikte sayısı 500'ü bile geçmeyen bu müfrezeyle Bizans'a Anadolu'yu dar eden Battal Gazi'nin adı her yerde korkuyla anılıyordu. Battal geliyor sözleri herkesi tir tir titretmeye yetiyordu. Battal Gazi'nin fetihleri düşmanın yüreğine korku salınca civarda bulunan tüm kaleler tedbirler alıp paralı askerler topluyor, kendilerini emniyete almak istiyorlardı. Bu sırada halifenin gönderdiği derme çatma ordunuzsa neredeyse yarısı dağılıp dönmüştü. Diğerleri ise ele geçirilen yerlerde kalıcı yerleşim yapmayı istemeyerek kafile kafile geri dönüyorlardı. Bütün bu gelişmeler olurken Bizans'taki karışıklıklar da bitmek bilmiyordu. Battal Gazi'nin casusları tüm bu gelişmeleri takip ediyor, sıcağı sıcağına genç serdarı bilgilendiriyorlardı. Bizans kumandanı Amirazi yeni bir ihtilal yaparak saltanatı ele geçirmişti. Bizans'ın hayli zayıfladığını bilen Battal Gazi, Ömer Bey'in vasıtasıyla sürekli halifeden askeri istiyor ancak bir türlü istediği cevabı alamıyordu. Kendi sıkıntılarını çözemeyen halife, ülkesindeki karışıklıklardan dolayı Anadolu'da neler oluyor diye ilgilenmiyordu bile. Bu sırada Saide Hatun oğul hasreti çekiyor, biricik oğlunu görme hayaliyle yanıp tutuşuyordu.
1: Ya Rabbi, artık ihtiyarladım. Ölümüm çok yakın. Kahraman evladımı dünya gözüyle görmeden canımı daha alma.
0: Saide Hatun gibi Battal Gazi'nin hanımı Zeynep de kanlı gözyaşları döküyor, hasret ateşiyle yanıp kavruluyordu. Battal'ın lalası Tevabil'in de onlardan aşağı kalır yanı yoktu. Kucağında büyüttüğü Battal'ı özlüyor, Saide Hatun ve Zeynep'in halini gördükçe içi içini yiyordu. Tevabil sonunda dayanamadı. Ömer Bey'in huzuruna çıkarak Saide Hatun ve Zeynep'in durumundan bahsetti ve Battal Gazi'yi Malatya'ya çağırmasını rica etti. Duruma bakılacak olursa Battal Gazi geri dönmeyecek. Annesi onun ayrılık ateşiyle yanıp kavruluyor. Bari siz bir bahaneyle onu buraya çağırınız. Belki bu şekilde çıkıp gelir. Ömer Bey tevabiri gönderdikten sonra hemen bir mektup yazıp Battal Gazi'yi çağırdı. Zaten halife ordusu olmadan bir avuç atlıyla Bizans'ı ele geçiremezdi. Amacına ulaşmış, Türk düşmanları sindirilmiş, yuvalarından çıkamaz olmuşlardı. Amuryonlar bile durmadan Ömer Bey'e elçiler yolluyor, Battal'ın çekilmesi sonucu asla düşmanlık beslemeyeceklerini bildiriyorlardı. Mektupta Ömer Bey, yaptığı hizmetlerden dolayı Battal Gazi'ye şükranlarını sunduktan sonra güzel müjdeler de veriyordu. Halife Süleyman, Bizans'ın fethi için kardeşi Müslüme kumandasında bir ordu gönderecek, fetih için ne gerekiyorsa her türlü yardım esirgemeyecekti. Ancak fetih öncesi yapılması gerekenleri tespit etmek için mutlaka Malatya'ya gelmesi gerektiğini bildiriyordu. Mektup alan Battal dönüş için bir hazırlık yapmayınca can dostu Ahmet Duran ona sordu. Malatya'ya dönmek gibi bir niyetin yok görünüyor. Ömer Bey'in emrine uymayacak mısın? Battal Gazi düşünceli bir şekilde cevap verdi. Ahdimi gerçekleştirmeden dönmeye niyetim yok. O nedir diye sorarsan Ayasofya Kilisesi'nde iki rekat namaz kılmadıkça geri dönmeyeceğim diye söz vermiştim kendime. İşte bu nedenle kafam çok karışık. Ahmet Duran, Battal Gazi'nin içinde bulunduğu durumu çok iyi anlıyor ve onu rahatlatmak istiyordu. Emir Ömer'in emrine muhalefet etmek doğru olmaz. Üstelik Bizans'ın kuşatılması için yeni planlar yapman gerek. Bunlara mutlaka Emir Ömer'le görüşmelisin. Battal Gazi uzun süre düşündükten sonra dönüş kararını vermişti. Az iş görmedim. Ancak daha fazlasını yapmak için Ömer Bey'in emrine itaat etmem lazım. Yemin olsun ki Ayasofya'da iki rekat namaz kılmadıkça canımı Azrail'e teslim etmeyeceğim. Battal Gazi'nin Malatya'ya gelişi yalnız annesi Saide Hatun'la eşi Zeynep'i değil, Ömer Bey dahil bütün beyler, tanıdık bildik kim var kim yoksa herkesi sevindirmişti. Hatta öteden beri oğlum olası Battal Gazi'yi çekemeyen Abdüsselam bile bu yiğit kahramanın yaptıklarını hayranlıkla izlemiş ve sonra onu bağrına basmıştı. Hiç vakit geçirmeden İstanbul'un fethi için gerekli tedbirler düşünmeye ve uygulamaya başladılar. Halife hazırlık yaptığını, yakında bir ordu göndereceğini bildirip beklemelerini tavsiye etmişti. Bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Önümüzdeki programda Battal Gazi destanını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ben sunucunuz Feridun Cesur, program yapımcımız Can İşcan, yayın ekibimizle birlikte hepinize mutlu bir hafta diliyoruz. Hoşça kalınız efendim.

0: Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Saat 21.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 13-31 derece, Bilecik 14-27, Bursa 16-31, Çanakkale 16-30, Edirne 17-33, İstanbul 18-28, Kırklareli 15-31, Kocaeli 18-29, Sakarya 17-28, Tekirdağ 16-27 ve Yalova 18-28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 13-25 derece, Aydın 21-36, Denizli 19-33, Kütahya 12-24, İzmir 21-33, Manisa 19-33, Muğla 16-31 ve Uşak 11-28 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleriyle Antalya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 21-31 derece, Antalya 21-27, Burdur 13-28, Hatay 21-28, Isparta 13-27, Kahramanmaraş 20-34, Mersin 24-30 ve Osmaniye 21-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 16-30 derece, Ankara 16-27, Çankırı 15-29, Eskişehir 14-27, Karaman 15-27, Kayseri 11-26, Kırıkkale 16-28, Kırşehir 14-26, Konya 17-26, Nevşehir 13-25, Niğde 13-27, Sivas 9-24 ve Yozgat 11-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 16-30 derece, Bolu 14-26, Düzce 18-28, Karabük 15-28, Kastamonu 15-25 ve Zonguldak 16-24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra Doğu Karadenizli, Ordu, Tokat ve Çorum çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 13-29 derece, Artvin 13-27, Bayburt 9-26, Çorum 12-25, Giresun 17-24, Gümüşhane 10-30, Ordu 16-23, Rize 17-25, Samsun 18-25, Sinop 18-27, Tokat 12-25 ve Trabzon 17-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleriyle Hakkari çevreleri ve Van'ın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 10-26 derece, Ardahan 6-24, Bingöl 15-30, Bitlis 10-25, Elazığ 16-32, Erzincan 13-30, Erzurum 8-23, Hakkari 16-27, Iğdır 15-29, Kars 8-22, Malatya 15-31, Muş 14-28, Tunceli 13-30, Şırnak 21-32 ve Van 9-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-36 derece, Batman 16-36, Diyarbakır 17-36, Gaziantep 19-33, Kilis 21-33, Mardin 23-34, Şanlıurfa 24-36, ve Siirt 20-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzeyli yönlerden, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5. Batısında yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan. Batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak.

öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Haziran Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Hakim Evi'nde düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu 19. toplantısında konuştu. Kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Gürlek, "Biz tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasını asla kabul etmiyoruz," dedi. Bakan Gürlek, yargı reformu stratejisi belgesiyle adli yargı sisteminde kadın haklarını daha etkin koruyan uygulamalar geliştirmeyi ve şiddet mağduru kadınların adalete erişimini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, önümüzdeki dönemde aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarını daha da yaygınlaştıracağız. Bu bürolarda görev yapan Cumhuriyet savcılarımızın uzmanlaşmasını güçlendireceğiz," şeklinde açıklama yaptı. İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son bir haftada 69 ilde düzenlenen operasyonlarda 974 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 381'inin tutuklandığını duyurdu. Açıklamaya göre 98'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Düzenlenen operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 1 ton 916 kilogram uyuşturucu madde ile 725.312 uyuşturucu hap ele geçirildi. İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin aranan son zanlı Edirne Kapıkule sınır kapısında yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında aralarında o dönemin ilçe emniyet müdürü, inşaat şirketinin ortakları ve oğlunun da bulunduğu 24 şüpheli tutuklanmış, o dönemde olay yeri inceleme ekibi komiseri olarak görev yapan şüpheli ise 4 Haziran'da İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alınmıştı. Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA, Konya'da Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde 23 ile 30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek 8. Geleneksel Yaz Okulu'na başvuruların başladığını duyurdu. Uluslararası Türk Akademisi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın işbirliğinde düzenlenecek olan yaz okulu, Türk dünyasının farklı ülkelerinden genç araştırmacıları, akademisyenleri, uzmanları bir araya getirecek. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakını destekleyen İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich başta olmak üzere Filistin topraklarını gasp eden İsraililerden oluşan kurumların 4 sorumlusu ve bu toprakları gasp eden şiddet yanlısı 21 İsraillinin Fransız topraklarına girişine yasak getirdiklerini açıkladı.

0: Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, ülkede 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında 101 kişinin öldüğünü, vaka sayısının toplamda 550'ye ulaştığını duyurdu. Salgının Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu illerinde yayılmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, toplam iyileşen hasta sayısının 19'a ulaştığı, genel ölüm oranının %18,4 olarak tahmin edildiği kaydedildi. Ve spor, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüp Spor, teknik direktör Atilla Girin'le yollarını ayırdığını duyurdu. Süper Lig'e veda ederek 1. Lig'e düşen Kayseri Spor'da sözleşmesi sona eren Norveçli teknik direktör Arling Mu'yla yollarını ayırdı. Okçulukta Dünya Kupası'nın 3. ayak müsabakaları, antrenman ve sıralama atışlarıyla Antalya'da başladı. Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Selik ilçesinde, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen organizasyona 42 ülkeden 334 sporcu katılıyor. Organizasyonda Türkiye'yi klasik ve makaralı yay kategorilerinde toplam 16 sporcu temsil ediyor. Organizasyon 14 Haziran'da sona erecek. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 5 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Keşan Gelibolu yolunun 70 ila 71. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl Karlıova yolunun 1 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam hafif sağanak yağışlı 10 derece, Atina az bulutlu 25, Belgrad parça bulutlu 20, Berlin hafif sağanak yağışlı 18, Helsinki sağanak yağışlı 7, Kiev hafif sağanak yağışlı 16, Kopenhag sağanak yağışlı 12, Londra parça bulutlu 9, Madrid az bulutlu 18, Moskova parça bulutlu 21, Paris parça bulutlu 9, Priştine az bulutlu 16, Roma az bulutlu 18, Saraybosna parça bulutlu 13, Sofya az bulutlu 15, Tiran parça bulutlu 17, Varşova hafif sağanak yağışlı 15, Viyana sağanak yağışlı 18 ve Zürih hafif sağanak yağışlı 14 derece. Asya kıtasında Amman açık 19 derece, Aşgabat açık 16, Astana hafif sağanak yağışlı 13, Bağdat az bulutlu ve açık 28, Bakü parça bulutlu 18, Bişkek çok bulutlu 16, Duşanbe az bulutlu 21, Kabil az bulutlu 17, Kerkük az bulutlu 26, Kuveyt açık 31, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke az bulutlu ve açık 31, Riyad az bulutlu ve açık 30, Şam açık 17, Tahran az bulutlu 22, Taşkent açık 25, Tiflis parça bulutlu 16 ve Tokyo parça bulutlu 19 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 21 derece, Kahire az bulutlu ve açık 22, Melbourne az bulutlu 11, Montreal parça bulutlu 16, New York az bulutlu 14, Sydney az bulutlu 12 ve Washington parça bulutlu 16 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 16 derece, Frankfurt hafif sağanak yağışlı 14, Gümülcine parça bulutlu 19, Kırcaali parça bulutlu 17, Köln parça bulutlu 12, Komrat parça bulutlu 16, Köstence parça bulutlu 17, Münih hafif sağanak yağışlı 11, Podgorica az bulutlu 19, Selanik parça bulutlu 19, Şumlu parça bulutlu 16, Taraklia parça bulutlu 16, Valkaneş parça bulutlu 16, Zenitsa parça bulutlu 15, Gazimovas az bulutlu 20, Girne az bulutlu 22, Lefkoşa az bulutlu 20 ve Güzelyurt az bulutlu 17 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayat Var.

0: Türkiye'de yeni bir çevre hareketi başlıyor. 7'den 70'e milyonlarca çevre gönüllüsü Çevre Benim hareketine katılıyor. Türkiye çevresine sahip çıkıyor.
1: Farkındayım.
2: Bilinçliyim.
3: Temiz tutuyorum.
2: Koruyorum.
4: Geleceği düşünüyorum çünkü çevre benim.
5: Çünkü çevre benim.
6: Çünkü çevre benim.
0: Hadi sen de çevre benim de.
7: Burası Meteoroloji'nin Sesli Radyosu.

0: deniz kirliliği. Tüm dünyanın bertaraf etmek için mücadele verdiği hayati çevre sorunlarından biri. Denizlerdeki kirliliğin %80'i kıyılarda gerçekleştirilen faaliyetler ya da doğaya bırakılan atıklardan kaynaklanıyor. Özellikle plastik atıklar deniz yaşamı ve dünya okyanusları için yıkıcı bir sorun. Birleşmiş Milletler'e göre yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik atık denizlere karışıyor. Masmavi denizlerimizi birlikte koruyalım. Onu küresel bir atık alanına dönüşmekten kurtaralım.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 22.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 13-31 derece, Bilecik 14-27, Bursa 16-31, Çanakkale 16-30, Edirne 17-33, İstanbul 18-28, Kırklareli 15-31, Kocaeli 18-29, Sakarya 17-28, Tekirdağ 16-27 ve Yalova 18-28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 13-25 derece, Aydın 21-36, Denizli 19-33, Kütahya 12-24, İzmir 21-33, Manisa 19-33, Muğla 16-31 ve Uşak 11-28 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleriyle Antalya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 21-31 derece, Antalya 21-27, Burdur 13-28, Hatay 21-28, Isparta 13-27, Kahramanmaraş 20-34, Mersin 24-30 ve Osmaniye 21-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 16-30 derece, Ankara 16-27, Çankırı 15-29, Eskişehir 14-27, Karaman 15-27, Kayseri 11-26, Kırıkkale 16-28, Kırşehir 14-26, Konya 17-26, Nevşehir 13-25, Niğde 13-27, Sivas 9-24 ve Yozgat 11-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 16-30 derece, Bolu 14-26, Düzce 18-28, Karabük 15-28, Kastamonu 15-25 ve Zonguldak 16-24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Doğu Karadenizli, Ordu, Tokat ve Çorum çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 13-29 derece, Artvin 13-27, Bayburt 9-26, Çorum 12-25, Giresun 17-24, Gümüşhane 10-30, Ordu 16-23, Rize 17-25, Samsun 18-25, Sinop 18-27, Tokat 12-25 ve Trabzon 17-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleriyle Hakkari çevreleri ve Van'ın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 10-26 derece, Ardahan 6-24, Bingöl 15-30, Bitlis 10-25, Elazığ 16-32, Erzincan 13-30, Erzurum 8-23, Hakkari 16-27, Iğdır 15-29, Kars 8-22, Malatya 15-31, Muş 14-28, Tunceli 13-30, Şırnak 21-32 ve Van 9-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-36 derece, Batman 16-36, Diyarbakır 17-36, Gaziantep 19-33, Kilis 21-33, Mardin 23-34, Şanlıurfa 24-36, ve Siirt 20-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzeyli yönlerden, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu. Milli güvenlik vurgusu yapan Erdoğan, Türkiye, harp sahalarını

0: olarak riskleri bertaraf ettik. Devletimizi Türkiye düşmanlarına maşalık yapan FETÖ-vari yapılardan temizleyerek sızıntıların ve içeriden sabotajların önüne geçtik, dedi. 15 Temmuz ihaneti sonrası devreye aldıkları terörü kaynağında yok etme stratejisiyle içeride ve dışarıda kritik başarılara imza attıklarını dile getiren Erdoğan, Türkiye başkalarının senaryolarında rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, bölgesinde oyun kurucu aktör haline geldiğini herkese göstermiştir. Irak ve Suriye harekatlarımız, ülkemizin tepesine yerleştirilen cam tavanı parçalayarak güvenlik paradigmamızda yeni bir dönemi başlatmıştır. Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. Süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek ve milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır ifadelerini kullandı. İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen Şike operasyonunda gözaltına alınan 82 şüpheliden 74'ü sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor. Soruşturmada müsabakalarla yasal ve yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir elde edildiği, bunların kripto varlık cüzdanları aracılığıyla transfer edilip kullanıcıları tespit edilemeyen farklı cüzdanlara aktarılmıştır. Belirlenmiş, suç ağı içerisinde döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren şüphelilerin de yer aldığını tespit eden ekipler bu kapsamda 192 milyar liralık işlem hacmi gerçekleştirildiğini ortaya çıkarmıştı. Rekabet Kurulu Kast Ajansları Derneği ile kast ajansı ve menajerlik sektöründe faaliyet gösteren 36 teşebbüse 42 milyon 163 bin 586 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Filistin Eğitim Bakanlığı, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılarında 20.814 Filistinli öğrencinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ordusuna ait Apache tipi bir helikopterin Hürmüz Boğazı yakınlarında düştüğü, iki pilotun kurtulduğu bildirildi. The New York Times gazetesinin haberinde helikopterin İran'ın ateş açması sonucu mu ya da teknik arıza nedeniyle mi düştüğünün bilinmediği, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi. Ve spor, amilli erkek handbol takımımız özel davetle 2027 Erkekler Dünya Handbol Şampiyonası'na katılacak. Türkiye Handbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye Uluslararası Handbol Federasyonu tarafından verilen özel davet kontenjanıyla 2027 Dünya Handbol Şampiyonası'na doğrudan katılma hakkı elde etti. Amilli erkek handbol takımı 13-31 Ocak 2027 tarihlerinde Almanya'da 32 ülkenin katılımıyla düzenlenecek organizasyon. Tarihinde ilk kez mücadele edecek. Ay Yıldızlı ekibin grup aşamasındaki rakipleri Almanya'nın Münih kentinde 10 Haziran Çarşamba günü Türkiye saatiyle 18'de yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 5 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Keşan-Gelibolu yolunun 70 ila 71. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl-Karlıova yolunun 1 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarının

0: Ne karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
2: Dönecek bir evinin olması da.
1: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
2: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
1: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: Denizciler, balıkçılar, filmciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Haziran Çarşamba günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyon, Karahisar, Ordu, Tokat ve Hakkari çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. 11 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Giresun hariç Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Denizli, Çankırı'yla, Bolu ve Karabük illerinin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 12 Haziran Cuma günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Denizli, Afyonkarahisar, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay'ın batı kesimleri, Konya, Karaman ve Niğde çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları ise cumartesi günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Doğa bana özen gösterin diyor. Çöp yığınlarının doruğa ulaştığı bu dönemde dünya olarak belki her zamankinden fazla durup düşünmek için zamanımız var. Her birimizin neyi daha iyi yapabilirim sorusunu sorma zamanı. Sağlığımızı, doğanın sağlığını korumak için önce farkına varmalıyız. Tek kullanımlık maskeler, plastik eldivenler nereye gidiyor? Bize enfeksiyon ve çevre kirliliği olarak geri dönmeyecek mi? Artan maske ve plastik eldiven kullanımı önüne geçilemez bir sağlık ve çevre sorunu haline gelmeden düşünelim, ihtiyacımız kadar kullanalım. Kullanılmış maske ve eldivenleri ikinci bir torbaya koyarak en az 72 saat beklettikten sonra evsel atığa atalım.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: deniz çayırları. Su altının kıyılar boyunca uzanan eşsiz, kadim, bereketli ormanları. Balıklardan deniz atlarına yüzlerce türün beslenme, barınma, korunma ve üreme alanı. Gezegenimizin geleceği. Nefes kaynağımız deniz çayırlarının yaşamları, kirlilik ve bilinçsiz denizcilik faaliyetleri nedeniyle tehlike altında. Gemi çapalarının dipte sürütülmesiyle sökülen deniz çayırları. Oysaki yaşamın ve sürdürülebilir balıkçılığın en büyük destekçisi. Yaşamın geleceğine çapa atmayalım. Bizlere nefes aldıran su altı ormanlarını birlikte koruyalım.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: son 3 ayda Alo 181 çağrı merkezimizde yaptığımız eğitim çalışmalarıyla 10.000 çocuğumuza çevre bilinci aşıladık. Atalarımızın mirası, çocuklarımızın emaneti olan çevreyi koruyoruz. Çocuklarımız değerli. Onlara çevre bilincini aşılıyoruz. Alo 181, Çevre Şehircilik Bakanlığı hizmet hattı.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Saat 23.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 13-31 derece, Bilecik 14-27, Bursa 16-31, Çanakkale 16-30, Edirne 17-33, İstanbul 18-28, Kırklareli 15-31, Kocaeli 18-29, Sakarya 17-28, Tekirdağ 16-27 ve Yalova 18-28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 13-25 derece, Aydın 21-36, Denizli 19-33, Kütahya 12-24, İzmir 21-33, Manisa 19-33, Muğla 16-31 ve Uşak 11-28 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleriyle Antalya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 21-31 derece, Antalya 21-27, Burdur 13-28, Hatay 21-28, Isparta 13-27, Kahramanmaraş 20-34, Mersin 24-30 ve Osmaniye 21-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 16-30 derece, Ankara 16-27, Çankırı 15-29, Eskişehir 14-27, Karaman 15-27, Kayseri 11-26, Kırıkkale 16-28, Kırşehir 14-26, Konya 17-26, Nevşehir 13-25, Niğde 13-27, Sivas 9-24 ve Yozgat 11-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 16-30 derece, Bolu 14-26, Düzce 18-28, Karabük 15-28, Kastamonu 15-25 ve Zonguldak 16-24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra Doğu Karadenizli, Ordu, Tokat ve Çorum çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 13-29 derece, Artvin 13-27, Bayburt 9-26, Çorum 12-25, Giresun 17-24, Gümüşhane 10-30, Ordu 16-23, Rize 17-25, Samsun 18-25, Sinop 18-27, Tokat 12-25 ve Trabzon 17-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleriyle Hakkari çevreleri ve Van'ın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 10-26 derece, Ardahan 6-24, Bingöl 15-30, Bitlis 10-25, Elazığ 16-32, Erzincan 13-30, Erzurum 8-23, Hakkari 16-27, Iğdır 15-29, Kars 8-22, Malatya 15-31, Muş 14-28, Tunceli 13-30, Şırnak 21-32 ve Van 9-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-36 derece, Batman 16-36, Diyarbakır 17-36, Gaziantep 19-33, Kilis 21-33, Mardin 23-34, Şanlıurfa 24-36, ve Siirt 20-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde ise 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, gece 12'den öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: bildiklerini belirterek önümüzdeki dönemde aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarını daha da yaygınlaştıracağız. Bu bürolarda görev yapan Cumhuriyet savcılarımızın uzmanlaşmasını güçlendireceğiz şeklinde açıklama yaptı. İçişleri Bakanlığı uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son bir haftada 69 ilde düzenlenen operasyonlarda 974 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 381'inin tutuklandığını duyurdu. Açıklamaya göre 98'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Düzenlenen operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 1 ton 916 kilogram uyuşturucu madde ile 725.312 uyuşturucu hap ele geçirildi. İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin aranan son zanlı Edirne Kapıkule sınır kapısında yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında aralarında o dönemin ilçe emniyet müdürü, inşaat şirketinin ortakları ve oğlunun da bulunduğu 24 şüpheli tutuklanmış, o dönemde olay yeri inceleme ekibi komiseri olarak görev yapan şüpheli ise 4 Haziran'da İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alınmıştı. Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA, Konya'da Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde 23 ile 30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek 8. Geleneksel Yaz Okulu'na başvuruların başladığını duyurdu. Uluslararası Türk Akademisi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın işbirliğinde düzenlenecek olan yaz okulu, Türk dünyasının farklı ülkelerinden genç araştırmacıları, akademisyenleri, uzmanları bir araya getirecek. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakını destekleyen İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich başta olmak üzere Filistin topraklarını gasp eden İsraililerden oluşan kurumların 4 sorumlusu ve bu toprakları gasp eden şiddet yanlısı 21 İsraillinin Fransız topraklarına girişine yasak getirdiklerini açıkladı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, ülkede 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında 101 kişinin öldüğünü, vaka sayısının toplamda 550'ye ulaştığını duyurdu. Salgının Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu illerinde yayılmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, toplam iyileşen hasta sayısının 19'a ulaştığı, genel ölüm oranının %18,4 olarak tahmin edildiği kaydedildi. Vespor Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüp Spor, teknik direktör Atilla Girin'le yollarını ayırdığını duyurdu. Süper Lig'e veda ederek 1. Lig'e düşen Kayseri Spor'da sözleşmesi sona eren Norveçli teknik direktör Arling Mu'yla yollarını ayırdı. Okçulukta Dünya Kupası'nın 3. ayak müsabakaları antrenman ve sıralama atışlarıyla Antalya'da başladı. Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Selik ilçesinde Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen organizasyona 42 ülkeden 334 sporcu katılıyor. Organizasyonda Türkiye'yi klasik ve makaralı yay kategorilerinde toplam 16 sporcu temsil ediyor. Organizasyon 14 Haziran'da sona erecek. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 5 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Keşan Gelibolu yolunun 70 ila 71. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl Karlıova yolunun 1 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik

0: İşaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
2: Dönecek bir evinin olması da.
1: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
2: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
1: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil.
2: Saat 2'ye kadar biz hep havada çarşı, biz hep
1: evden oturuyordum. Mesaj geldi telefonuma.

0: Bayanımız Sisyan olmuş. Şimdi onu unutacağız biz.
1: Allah razı olsun metodunda bildiğimiz için. Neyse pancarım evde gidecektir.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam hafif sağanak yağışlı 10 derece, Atina az bulutlu 25, Belgrad parça bulutlu 20, Berlin hafif sağanak yağışlı 18, Helsinki sağanak yağışlı 7, Kiev hafif sağanak yağışlı 16, Kopenhag sağanak yağışlı 12, Londra parça bulutlu 9, Madrid az bulutlu 18, Moskova parça bulutlu 21, Paris parça bulutlu 9, Priştine az bulutlu 16, Roma az bulutlu 18, Saraybosna parça bulutlu 13, Sofya az bulutlu 15, Tiran parça bulutlu 17, Varşova hafif sağanak yağışlı 15, Viyana sağanak yağışlı 18 ve Zürih hafif sağanak yağışlı 14 derece. Asya kıtasında Amman açık 19 derece, Aşgabat açık 16, Astana hafif sağanak yağışlı 13, Bağdat az bulutlu ve açık 28, Bakü parça bulutlu 18, Bişkek çok bulutlu 16, Duşanbe az bulutlu 21, Kabil az bulutlu 17, Kerkük az bulutlu 26, Kuveyt açık 31, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke az bulutlu ve açık 31, Riyad az bulutlu ve açık 30, Şam açık 17, Tahran az bulutlu 22, Taşkent açık 25, Tiflis parça bulutlu 16 ve Tokyo parça bulutlu 19 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 21 derece, Kahire az bulutlu ve açık 22, Melbourne az bulutlu 11, Montreal parça bulutlu 16, New York az bulutlu 14, Sydney az bulutlu 12 ve Washington parça bulutlu 16 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 16 derece, Frankfurt hafif sağanak yağışlı 14, Gümülcine parça bulutlu 19, Kırcaali parça bulutlu 17, Köln parça bulutlu 12, Komrat parça bulutlu 16, Köstence parça bulutlu 17, Münih hafif sağanak yağışlı 11, Podgorica az bulutlu 19, Selanik parça bulutlu 19, Şumlu parça bulutlu 16, Taraklia parça bulutlu 16, Valkaneş parça bulutlu 16, Zenitsa parça bulutlu 15, Gazimagosa az bulutlu 20, Girne az bulutlu 22, Lefkoşa az bulutlu 20 ve Güzelyurt az bulutlu 17 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Değerli çiftçiler,
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu'nu dinleyin. Ekim, dikim, sulama ve ilaçlama takviminizi hava şartlarına göre belirleyin.
0: Ekininizi, emeğinizi ziyan etmeyin. Mahsulünüz bol, kazancınız bereketli olsun.
1: Radyonuz Meteorolojinin Sesi olsun.

0: Sevgili dinleyiciler, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri dünyanın en eski spor organizasyonlarından biridir. Edirne Sarayı içinde Er Meydanı denilen yerde yapılan güreşler her yıl yerli ve yabancı binlerce spor severi Edirne'ye çeker. Şimdi bu güreşlerin kökenine ilişkin efsaneyi sizlerle paylaşıyoruz.
1: Osmanlı'ya Anadolu'nun dar geldiği 1350'li yıllarda Orhan Gazi'nin şehzadesi Sultan Süleyman, Sarı Saltuk ve Ahmet Yesevi Hazretleri'nin menkıbeleri ve Peygamber Efendimiz'in İstanbul'un fethiyle ilgili müjdesiyle büyümüştür. Bu nedenle Avrupa'ya geçmek, İstanbul'u fethetmek ateşiyle yanmaktadır. Ancak o da İstanbul'un fethinin Trakya'nın fethinden geçtiğini iyi bilmektedir. Şehzade Süleyman bir gün babası Orhan Gazi'den beklediği talimatı alır.
0: Oğul, vakit saat gelmiştir. An, Rum eline geçme anı.
2: Şehzade Süleyman ve 39 alperen arkadaşı bugün Boğaz'ın Anadolu yakasındaki Çanakkale'nin Lapsek ilçesine bağlı Çardak beldesine gelir. Burada Salcı Baba'nın nezaretinde karşıya geçecekleri salı inşa ederler.
0: İnşa ettikleri sal marifetiyle karşıya geçen 40 yiğit savaşa savaşa Edirne'nin batısındaki bir çayırlığa gelir. Çimenlerin diz boyu olduğu alanda telli turnalar uçuşmaktadır. 40 savaşçı çimlere uzanıp dinlenirken içlerinden biri diğerlerine şöyle seslenir.
3: Arkadaşlar, burası tam güreş tutulacak yer. Şu çayıra bakın hele, güzelliğine bakın hele.
4: Güreşelim.
3: Eşleşelim öyleyse. Hadi eşleşelim.
1: Çarçabuk eşleşip ya Allah deyip güreşe başladılar. Hepsi genç, güçlü, uzun boylu, kalın pazulu ve geniş omuzluydu.

0: Pehlivanların biri diğerini sürüyor, bir diğeri berikini çekip getiriyor, kısacası oyunun her türlüsü sergileniyordu. Çok yaman, yaman olduğu kadar da garip bir güreşti bu. Çünkü hiç seyircisi yoktu. Koca çayırda bir güreşenler, bir de kuşlar vardı. Kuşlar önce tedirgin olsa da sonra yatışıp kanat şakırtılarını ve cıvıltılarını sürdürdü.
1: Güreş başladığında kuşluk vaktiyken güneş iki adam boyu yükselmişti. Öğle oldu, ikindi oldu, akşam oldu. Güreş hiç dinlenmeden, soluk almadan sürüp gitti. Kimse kimsenin sırtını yere getiremedi. Kuvvetler sanki teraziyle ölçülmüş gibi denkti. Derken karanlık bastırdı. Uçsuz bucaksız çayırda sadece şu sesler duyuluyordu.
2: Hayda
3: bre!

0: Uzun ve serin gece güreşle geçti. Şafak söktü. Ardından güneş doğdu. Sonra yine öğle ve akşam oldu. Güneş bile kederlenmişti. Ne yenişen vardı ne de güreşi terk eden. Keşke oradan biri çıkıp gelse ve şunları söyleseydi.
1: Bırakın ay yiğitlerim, bırakın. Biraz ara verin, soluklanın. İki gündür kursağınıza bir şey girmedi. Canınıza yazık değil mi sizin?
2: Maalesef bunları diyen olmadı. Orada bir Allah, bir de 40 yiğit vardı. Güreş ikinci gecede sürdü. Kızıl güneş üstlerine ikinci kere doğdu. O gün öyle bir bunaltıcı sıcak bastırdı ki kuşlar bile cıvıltılarını kesip köşeye bucağa sindi.

0: sonunda olanlar oldu. Bütün pehlivanlar bir anı serilip kaldı. Hiçbiri serildiği yerden bir daha kalkamadı.
1: O gün oraya bir aslantı sonucu gelen Türk birliği 40 yiğide 40 mezar kazdı. Ölüler toprağa gömülür gömülmez 40 mezarın yanı başında tam 40 tane pınar fışkırıverdi.
2: Sular 40 gözden çağlayıp duruyordu. 40 tane pınarın kaynadığı bu çayırlığa 40 pınar dendi. O gün bugündür de 40 pınarda güreş tutmak gelenek haline gelmiştir.
0: 40 pınar güreşlerinin bu yıl 657.si yapılacak. Demek ki 657 yıldır bu meydanda pehlivanlar güreş tutuyor.

Er meydanı nice pehlivanlar çıkardı. Keraviço, Koca Yusuf, Kara Ahmet, Adalı Halil, Kurt Dereli Mehmet, Çoban Mehmet, Tekirdağlı Hüseyin gibi sırtı yere gelmeyen pehlivanların hepsi burada güreş tuttu.

0: Sevgili dinleyiciler, yüzlerce yıldır Türk milletinin gönlünde ve vicdanında yer bulan bu efsane güreşler, 2010 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine girdi. Artık yalnızca Türklerin değil, tüm dünyanın ilgisini üzerine çekmeye başlamıştı.
1: 657.si yapılacak tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri, dünya durdukça yapılmaya devam edeceğe benziyor.
2: Yapımcılığını Murat Çok Üreten'in üstlendiği yeni bir efsanenin gizeminde veya hikayenin heyecan dolu atmosferinde tekrar buluşmayı umut ediyoruz. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Vay ömrüm, vay vay.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu. Saat 24.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 13-31 derece, Bilecik 14-27, Bursa 16-31, Çanakkale 16-30, Edirne 17-33, İstanbul 18-28, Kırklareli 15-31, Kocaeli 18-29, Sakarya 17-28, Tekirdağ 16-27 ve Yalova 18-28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 13-25 derece, Aydın 21-36, Denizli 19-33, Kütahya 12-24, İzmir 21-33, Manisa 19-33, Muğla 16-31 ve Uşak 11-28 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleriyle Antalya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 21-31 derece, Antalya 21-27, Burdur 13-28, Hatay 21-28, Isparta 13-27, Kahramanmaraş 20-34, Mersin 24-30 ve Osmaniye 21-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı gidi, Kozat 11-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 16-30 derece, Bolu 14-26, Düzce 18-28, Karabük 15-28, Kastamonu 15-25 ve Zonguldak 16-24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Doğu Karadenizli, Ordu, Tokat ve Çorum çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 13-29 derece, Artvin 13-27, Bayburt 9-26, Çorum 12-25, Giresun 17-24, Gümüşhane 10-30, Ordu 16-23, Rize 17-25, Samsun 18-25, Sinop 18-27, Tokat 12-25 ve Trabzon 17-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleriyle Hakkari çevreleri ve Van'ın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 10-26 derece, Ardahan 6-24, Bingöl 15-30, Bitlis 10-25, Elazığ 16-32, Erzincan 13-30, Erzurum 8-23, Hakkari 16-27, Iğdır 15-29, Kars 8-22, Malatya 15-31, Muş 14-28, Tunceli 13-30, Şırnak 21-32 ve Van 9-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-36 derece.

derece, Batman 16, 36, Diyarbakır 17, 36, Gaziantep 19, 33, Kilis 21, 33, Mardin 23, 34, Şanlıurfa 24, 36 ve Siirt 20, 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 10 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzeyli yönlerden, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5. Batısında yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan. Öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan. Batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Haziran Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan. Batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra kuzeyinde yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olur.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu. Milli güvenlik vurgusu yapan Erdoğan, Türkiye, harp sahalarını en iyi okuyan, değişen güvenlik paradigmasını ilk fark eden ve kendini buna erken hazırlayan ülkelerden biri olmuştur. Milli güvenliğimiz riske girdiğinde gözümüzün hiçbir şey görmeyeceğini ortaya koyduk. Savunma sanayimizi güçlendirerek dışa bağımlılığımızı en aza indirdik. Güvenlik kurumlarımız arasındaki eşgüdümü en üst düzeye çıkararak riskleri bertaraf ettik. Devletimizi Türkiye düşmanlarına maşalık yapan FETÖ-vari yapılardan temizleyerek sızıntıların ve içeriden sabotajların önüne geçtik, dedi. 15 Temmuz ihaneti sonrası devreye aldıkları terörü kaynağında yok etme stratejisiyle içeride ve dışarıda kritik başarılara imza attıklarını dile getiren Erdoğan, Türkiye başkalarının senaryolarında rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, bölgesinde oyun kurucu aktör haline geldiğini herkese göstermiştir. Irak ve Suriye harekatlarımız, ülkemizin tepesine yerleştirilen cam tavanı parçalayarak güvenlik paradigmamızda yeni bir dönemi başlatmıştır. Terörsüz Türkiye süreci, bir güvenlik politikasının ötesinde, ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. Süreç, hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında, iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek ve milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır, ifadelerini kullandı. İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen Şike operasyonunda gözaltına alınan 82 şüpheliden 74'ü sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor. Soruşturmada müsabakalarla yasal ve yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir elde edildiği, bunların kripto varlık cüzdanları aracılığıyla transfer edilip kullanıcıları tespit edilemeyen farklı cüzdanlara aktarıldığı belirlenmiş, suç ağı içerisinde döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren şüphelilerin de yer aldığını tespit eden ekipler, bu kapsamda 192 milyar liralık işlem hacmi gerçekleştirildiğini ortaya çıkarmıştı. Rekabet Kurulu, Kast Ajansları Derneği ile Kast Ajansı ve Menajerlik Sektöründe faaliyet gösteren 36 teşebbüse 42 milyon 163 bin 586 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Filistin Eğitim Bakanlığı, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılarında 20.814 Filistinli öğrencinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ordusuna ait Apache tipi bir helikopterin Hürmüz Boğazı yakınlarında düştüğü, iki pilotun kurtulduğu bildirildi. The New York Times gazetesinin haberinde helikopterin İran'ın ateş açması sonucu mu ya da teknik arıza nedeniyle mi düştüğünün bilinmediği, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi. Ve spor, amilli erkek handbol takımımız özel davetli 2027 Erkekler Dünya Handbol Şampiyonası'na katılacak. Türkiye Handbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye Uluslararası Handbol Federasyonu tarafından verilen özel davet kontenjanıyla 2027 Dünya Handbol Şampiyonası'na doğrudan katılma hakkı elde etti. Amilli erkek handbol takımı 13-31 Ocak 2027 tarihlerinde Almanya'da 32 ülkenin katılımıyla düzenlenecek organizasyon. Tarihinde ilk kez mücadele edecek. Ay Yıldızlı ekibin grup aşamasındaki rakipleri Almanya'nın Münih kentinde 10 Haziran Çarşamba günü Türkiye saatiyle 18'de yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Eseri Niğde yolunun Beşila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Keşan-Gelibolu yolunun 70 ila 71. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl-Karlıova yolunun 1 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil.
2: Saat 2'ye kadar sen havada çarşı, sen
1: evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma.

0: içim siyah olmuş. Şimdi onu kesmiş.
1: Allah razı olsun be Tövbe, bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Haziran Çarşamba günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Ordu, Tokat ve Hakkari çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. 11 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Giresun hariç Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Denizli, Çankırı ile Bolu ve Karabük illerinin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 12 Haziran Cuma günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Denizli, Afyonkarahisar, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay'ın batı kesimleri, Konya, Karaman ve Niğde çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları ise cumartesi günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.gov.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.gov.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Merhabalar sevgili Meteorolojinin Sesi Radyosu dinleyicileri. Havaların ısındığı, içinizin kıpır kıpır olduğu bu güzel yaz gününde kalplerinize dokunmaya, gönül tellerinizi titretmeye geldik. Gönülden Gönüle Şarkılar programında mikrofon başında ben Emine Altun, her zamanki gibi sizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Efendim, bildiğiniz gibi yaz sezonuna girdik. Stüdyomuzda küçük bir mevsimsel değişiklik var. Bu yayın döneminde sevgili dostlarım Alev Yıldız ve Emine Ertürk Karaaslan stüdyoda fiziksel olarak yanımda olamayacaklar. Ama sesleriyle, o eşsiz yorumlarıyla yine tam da olmaları gereken yerdeler. Yani tam kalbimizde ve bu programdalar. Yine 3 kişilik o güzel enerjimizle toplam 6 nadide eseri sizler için buluşturacağız. Hatırlatmakta fayda var efendim. Programımız her salı saat 18.25'te, kaçıranlar ya da gecenin sessizliğinde musikinin tadını çıkarmak isteyenler için ise tekrarıyla aynı gece saat 00.25'te sizlerle buluşuyor. Kulaklarınız radyoda, gönlünüz bizde olsun. Yazın o tatlı esintisine ilk şarkımızla sevgili Emine Ertürk Karaaslan'ın o zarif sesiyle merhaba diyoruz. Uşak makamında sözleri ve müziğiyle içimizi ısıtacak bir eser geliyor. Gönlüme gir, doğ güneşim. Keyifli dinlemeler.

kulaklarımızın pasını silen bu güzel yorum için sevgili Emine Ertürk Karaaslan'a yürekten teşekkür ediyoruz. Güneş doğdu, gönüllerimize girdi bile. Şimdi sıra bendeymiş sevgili dinleyiciler. Sizler için seçtiğim eser, Türk sanat müziğinin en derin, en hüzünlü ama bir o kadar da sığınılası limanlarından biri. Uşak makamının o vakur duruşuyla Tatyos Efendi'nin ruhumuza miras bıraktığı bir şaheser. Gamze'deyim deva bulmam. İnsan bazen derdini anlatamaz da bir şarkı gelir onun yerine her şeyi söyler ya. İşte öyle bir hisle. Mikrofonun başından sesimle gönlünüze misafir oluyorum.

Derdi veren de, dermanı veren de belli. Umarım sesim gönlünüze şifa olmuştur efendim. Şimdi stüdyomuzun bir diğer güzel rengine, sevgili Alev Yıldız'a uzanıyoruz. Sözün Ak makamında güzel bir eserle karşınızda olacak sevgili Alev. Beste Ferit Sıdal, güfte Kemal Yakar. Gözlerim bir içim su, içim yandı doğrusu. Öpeyim gözlerinden, kalmaz gönül korkusu diyecek. Hep birlikte dinleyelim.

Alevciğim, ağzına, yüreğine sağlık. Gerçekten de gözler bir içim su. Şarkılar ise o suyun akıp gittiği nehirler gibi. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda gönülden gönüle şarkılar devam ediyor efendim. Programımızın ikinci turuna geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Yine çok özel bir ses, yine Emine Ertürk Karaaslan bizlerle olacak. Muhayyer Kürdi makamında o ayrılık kokan, insanı geçmişe götüren tınlarıyla bezeli, güftesi usta şair Orhan Seyfi Orhun'a ait olan Yusuf Nalkese'nin o ölümsüz bestesi yükseliyor şimdi stüdyomuzdan. Veda bu sesi. Hani o meşhur dizeyle başlar ya, hani o bırakıp giderken seni bu öksüz tavrını takmayacaktın. Kulak verelim efendim.

Ah o vedalar! Ne kadar hüzünlü olsa da musikimizin süzgecinden geçince bir başka güzel, bir başka asil duruyor. Emin Ertürk Karaaslan'a bu harika yorum için tekrar teşekkürler. Şimdi yine ben geliyorum huzurlarınıza. Geçen zamanı geri getirmek imkansız ama o günlerin hatırasını şarkılarla yaşatmak bizim elimizde. Sözlerin de tatlı bir sitem ve kabulleniş barındıran bir eser seçtim sizler için. Arif Sami Toker bestesi. Gelecek sanma sakın, geçti o günler diyorum. Geçmişe özlem duyan ama bugünün kıymetini bilen tüm dinleyicilerimize gelsin.

Geçti o günler belki ama kulaklarımızda kalan bu güzel nameler hiç bitmeyecek. Değerli dinleyicilerimiz, bu haftalıkta bizlere ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Yaz sezonunun bu ilk programında beni yalnız bırakmadığınız için, evlerinize, arabalarınıza, iş yerlerinize konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Alev Yıldız ve Emine Ertürk Karaslan'a da sesleriyle bu güzel programa can verdikleri için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun, haftaya yine aynı saatte Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda gönülden gönüle şarkılarda buluşmak ümidiyle diyorum efendim. Programımızın son eseri yine Alev Yıldız'ın sesinden geliyor. Hicaz makamının o hareketli, dinamik yapısıyla yaz enerjisine çok yakışan, hepimizin kulak aşinası olduğu o neşeli türkü formundaki eserle veda ediyoruz. Pencerenin perdesini aç bana, göster yüzünü. Keyifli dinleyin efendim. Hoşça kalın.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayat Var.

0: Saat 1.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 13-31 derece, Bilecik 14-27, Bursa 16-31, Çanakkale 16-30, Edirne 17-33, İstanbul 18-28, Kırklareli 15-31, Kocaeli 18-29, Sakarya 17-28, Tekirdağ 16-27 ve Yalova 18-28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 13-25 derece, Aydın 21-36, Denizli 19-33, Kütahya 12-24, İzmir 21-33, Manisa 19-33, Muğla 16-31 ve Uşak 11-28 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleriyle Antalya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 21-31 derece, Antalya 21-27, Burdur 13-28, Hatay 21-28, Isparta 13-27, Kahramanmaraş 20-34, Mersin 24-30 ve Osmaniye 21-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 16-30 derece, Ankara 16-27, Çankırı 15-29, Eskişehir 14-27, Karaman 15-27, Kayseri 11-26, Kırıkkale 16-28, Kırşehir 14-26, Konya 17-26, Nevşehir 13-25, Niğde 13-27, Sivas 9-24 ve Yozgat 11-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 16-30 derece, Bolu 14-26, Düzce 18-28, Karabük 15-28, Kastamonu 15-25 ve Zonguldak 16-24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra Doğu Karadenizli, Ordu, Tokat ve Çorum çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 13-29 derece, Artvin 13-27, Bayburt 9-26, Çorum 12-25, Giresun 17-24, Gümüşhane 10-30, Ordu 16-23, Rize 17-25, Samsun 18-25, Sinop 18-27, Tokat 12-25 ve Trabzon 17-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleriyle Hakkari çevreleri ve Van'ın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 10-26 derece, Ardahan 6-24, Bingöl 15-30, Bitlis 10-25, Elazığ 16-32, Erzincan 13-30, Erzurum 8-23, Hakkari 16-27, Iğdır 15-29, Kars 8-22, Malatya 15-31, Muş 14-28, Tunceli 13-30, Şırnak 21-32 ve Van 9-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-36 derece, Batman 16-36, Diyarbakır 17-36, Gaziantep 19-33, Kilis 21-33, Mardin 23-34, Şanlıurfa 24-36, ve Siirt 20-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, gece 12'den öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Hakim Evi'nde düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu 19. toplantısında konuştu. Kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Gürlek, "Biz tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasını asla kabul etmiyoruz," dedi. Bakan Gürlek, yargı reformu stratejisi belgesiyle adli yargı sisteminde kadın haklarını daha etkin koruyan uygulamalar geliştirmeyi ve şiddet mağduru kadınların adalete erişimini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, önümüzdeki dönemde aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarını daha da yaygınlaştıracağız. Bu bürolarda görev yapan Cumhuriyet savcılarımızın uzmanlaşmasını güçlendireceğiz," şeklinde açıklama yaptı. İçişleri Bakanlığı uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son bir haftada 69 ilde düzenlenen operasyonlarda 974 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 381'inin tutuklandığını duyurdu. Açıklamaya göre 98'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Düzenlenen operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 1 ton 916 kilogram uyuşturucu madde ile 725.312 uyuşturucu hap ele geçirildi. İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin aranan son zaman

0: Bilimler Akademisi TÜBA, Konya'da Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde 23 ile 30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek 8. Geleneksel Yaz Okulu'na başvuruların başladığını duyurdu. Uluslararası Türk Akademisi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın işbirliğinde düzenlenecek olan yaz okulu, Türk dünyasının farklı ülkelerinden genç araştırmacıları, akademisyenleri ve uzmanları bir araya getirecek. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakını destekleyen İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrić başta olmak üzere, Filistin topraklarını gasp eden İsraililerden oluşan kurumların 4 sorumlusu ve bu toprakları gasp eden şiddet yanlısı 21 İsraillinin Fransız topraklarına girişine yasak getirdiklerini açıkladı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, ülkede 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında 101 kişinin öldüğünü, vaka sayısının toplamda 550'ye ulaştığını duyurdu. Salgının Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu illerinde yayılmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, toplam iyileşen hasta sayısının 19'a ulaştığı, genel ölüm oranının %18,4 olarak tahmin edildiği kaydedildi. Ve spor, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüp Spor, teknik direktör Atilla Girin'le yollarını ayırdığını duyurdu. Süper Lig'e veda ederek 1. Lig'e düşen Kayseri Spor'da sözleşmesi sona eren Norveçli teknik direktör Arling Mu'yla yollarını ayırdı. Okçulukta Dünya Kupası'nın 3. ayak müsabakaları antrenman ve sıralama atışlarıyla Antalya'da başladı. Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Selik ilçesinde Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen organizasyona 42 ülkeden 334 sporcu katılıyor. Organizasyonda Türkiye'yi klasik ve makaralı yay kategorilerinde toplam 16 sporcu temsil ediyor. Organizasyon 14 Haziran'da sona erecek. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 5 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Keşan Gelibolu yolunun 70 ila 71. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl Karlıova yolunun 1 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar sen havada çalışmışsın. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam hafif sağanak yağışlı 10 derece, Atina az bulutlu 25, Belgrad parça bulutlu 20, Berlin hafif sağanak yağışlı 18, Helsinki sağanak yağışlı 7, Kiev hafif sağanak yağışlı 16, Kopenhag sağanak yağışlı 12, Londra parça bulutlu 9, Madrid az bulutlu 18, Moskova parça bulutlu 21, Paris parça bulutlu 9, Priştine az bulutlu 16, Roma az bulutlu 18, Saraybosna parça bulutlu 13, Sofya az bulutlu 15, Tiran parça bulutlu 17, Varşova hafif sağanak yağışlı 15, Viyana sağanak yağışlı 18 ve Zürih hafif sağanak yağışlı 14 derece. Asya kıtasında Amman açık 19 derece, Aşgabat açık 16, Astana hafif sağanak yağışlı 13, Bağdat az bulutlu ve açık 28, Bakü parça bulutlu 18, Bişkek çok bulutlu 16, Duşanbe az bulutlu 21, Kabil az bulutlu 17, Kerkük az bulutlu 26, Kuveyt açık 31, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke az bulutlu ve açık 31, Riyad az bulutlu ve açık 30, Şam açık 17, Tahran az bulutlu 22, Taşkent açık 25, Tiflis parça bulutlu 16 ve Tokyo parça bulutlu 19 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 21 derece, Kahire az bulutlu ve açık 22, Melbourne az bulutlu 11, Montreal parça bulutlu 16, New York az bulutlu 14, Sydney az bulutlu 12 ve Washington parça bulutlu 16 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 16 derece, Frankfurt hafif sağanak yağışlı 14, Gümülcine parça bulutlu 19, Kırcaali parça bulutlu 17, Köln parça bulutlu 12, Komrat parça bulutlu 16, Köstence parça bulutlu 17, Münih hafif sağanak yağışlı 11, Podgorica az bulutlu 19, Selanik parça bulutlu 19, Şumlu parça bulutlu 16, Taraklia parça bulutlu 16, Balkaneş parça bulutlu 16, Zenitsa parça bulutlu 15, Gazimovasa az bulutlu 20, Girne az bulutlu 22, Lefkoşa az bulutlu 20 ve Güzelyurt az bulutlu 17 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

0: Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kim savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza. Kim ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki, insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu ki, yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş. Dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren Tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Frigya uygarlığını tanıtmaya devam edeceğiz. Frigya, Kral Midas döneminde en geniş sınırlara ulaşır. Strabon, Frigya'nın bir kısmından Büyük Frigya, yani Frigya Magna olarak bahseder. Burası erken dönemde Midas'ın hüküm sürdüğü ve daha sonra bir kısmı Galatlar tarafından işgal edilen topraklardır. Hellespontos üzerindeki ve Olimpos'un etrafındaki kısımsa Küçük Frigya, yani Frigya Epiktetos olarak geçer. Latince'de Büyük Frigya anlamına gelen Frigya Magna veya Hellespontos Frigyası denen bölgeyi Troas ve Musia bölgelerinde yer alan asıl Frigya'dan ayırmak için kullanılır. Frigya Epiktetos, ilaveten kazanılmış, ilaveten fethedilmiş Frigya anlamına gelir. Frigya'nın Pergamon krallarınca kurtarılıp kendi ülkelerine katılan kuzeybatı bölümüne denir. Azanis, Nakolya, Kotiayem, Midaium ve Dorylaeum Frigya Epiktetos'un başlıca kentleridir. Ayrıca Musia'ya ait olduğu kabul edilen Kadoi'yi de Strabon bu kentler arasında gösterir. Frigya Epiktetos içinde yer alan ve Frigya Paroria olarak adlandırılan kısımda Frigya'nın Pisidia boyunca uzanan parçasıyla Amorim dolaylarındaki kısımları, Emenia, Sinnada ve Frigya kentlerinin en büyükleri olan Laodikia ile Apamea bulunur. Bunlara komşu kasabalar dışında Afrodisias, Kolossae Temisonim, Sinaos, Metropolis ve Apollonias, daha da uzakta Peltae, Tabai, Efkarapia ve Disias kentleri bulunur. Bu bölgeyi Strabon şu şekilde ifade eder.
1: Frigya Paroria doğudan batıya uzanan bir çeşit dağ silsilesine sahiptir. Onun eteklerinde her iki tarafa geniş bir ova uzanır ve yakınında kentler vardır. Kuzeye doğru Pilomelion ve Pisidia yakınındaki Antokya bulunur.
0: Milattan sonra 400 yılından önce kısa bir süre için Frigya Romalılar tarafından iki eyalete bölünür. Birine Frigya Prima, birinci Frigya, diğerine Frigya Secunda, ikinci Frigya denir. Milattan sonra 400'den sonra birincisi Pakatiana, ikincisi ise Saluratis adını alır. Afyon ili güney yarımını, Denizli ili kuzey yarımını içeren bölüme Frigya Pakatiana adı, geriye kalan bölüme Frigya Salutaris denir. Burası da Afyon ilinin kuzey yarısıyla Kütahya ilinin yakın çevresini içerir.

Toprakların denetiminin rahiplerin elinde olduğu bir krallık sistemiyle yönetilen Frigyalılarda ekonomi, tarım ve hayvancılık üzerine kurulu. Tarım ve hayvancılığa verilen önem ceza sistemine de yansır. Eski kaynaklarda öküz kesmenin ve saban kırmanın cezası idam, ekili alana zarar vermenin cezasının da çok ağır olduğu söylenir. Büyük sürüler beslemeleri, güzel atlar yetiştirmeleri, bağ ve bahçelerinin verimliliğinden eski Yunan belgelerinde övgüyle bahsedilir. Çöken Hitit devletinin kentlerine yerleşen Frigyalılar, Anadolu'da büyük bir ticaret yolu ağı kurarak Asur, Luvi ve Ege kıyılarındaki uygarlıklarla ticaret ilişkilerini geliştirir.

bugüne kadar ele geçen firik seramik örneklerinde iki ana stil dikkate çeker. Genellikle doğuda Konya Ovası'ndan Toros Dağları'na kadar olan kesimde, üzerinde geometrik hayvan figürleri ve bezemeler bulunan, çok renkli ve alişar dört stili olarak tanımlanan seramik örnekleri, Eskişehir, Afyon ve Ankara'yı kapsayan bölgenin batısındaysa daha çok gri ya da kırmızı, tek renkli seramikler görülür. Bunun yanında Gordion'da çeşitli desenlere sahip çok renkli kaplar da dikkat çeker. Ele geçen arkeolojik buluntuların ikonografik ve stil özelliklerine göre Ekrem Akurgal, firik sanatını 5 evreye ayırır. Bu evreler, 1. evre, M.Ö. 750 ila 730 erken evre. 2. evre, M.Ö. 730-725 geçiş evresi. M.Ö. 725-650 olgunluk evresi. 4. evre, M.Ö. 650-575 subgeometrik evre ve son olarak 5. evre, M.Ö. 575 ila 300 arası geç firik stil evresidir. Firik seramik sanatının ilk evresini silüet figürlü vazolar tanımlar. Silüetli stile ait kaplarda görülen başlıca öğeler, Hellen geometrik vazolarının özellikleridir. Yani alt bölümün tasvirsiz bölümden kuşakla ayrılması, metop kompozisyonu, silüet ışın sırası, Hellen geometrik sanatında görülen motiflerdir. Akurgal'a göre Gordion'da erken stilin bulunmaması, buna karşılık olgun stilin ilk kez Alişar'da ortaya çıkması, ancak Gordion'da yeni nitelikler kazanması, Firik Beyliği merkezinin Alişar'dan Gordion'a geçmiş olabileceği düşüncesini akla getirir. Bir hipotez olarak Gordios'un önce Alişar'da bir beyliğe sahip olduğu, sonradan Asur tehlikesinden uzak kalmak için Gordion'u kurduğu ileri sürülür. Olgun stilde Hellen etkisi daha belirgindir. Hatta bazı kap biçimleri, Attika geometrik örneklerinin yakın geç bronz çağı vazo biçimlerinde sürdürülür. Bununla beraber olgun stilin parlak evresinde firik seramik sanatında ilginç ve özgün kap şekilleri göze çarpar. Demir çağı, İç Anadolu seramiklerinde kap yüzeylerine ayrıntılı baskı desenleri yapmakta firiklere özgü bir özellik olarak değerlendirilir. Büyük bir olasılıkla bu süsleme yöntemi firiklerin Güneydoğu Avrupa kökenli olmalarından kaynaklanır. Baskı desenli çanak çömlek Trakya'da geç Tunç çağında demir çağına dek yaygın olup Trakya'da rastlanan bazı örnekleri Gordion'da bulunan türleri anımsatır. Firik baskı motifleri çeşitlidir ve temel şekiller üçgen, kare, dikdörtgen, daire, baklava ve helezoniden oluşur. Erken firik dönemi boyalı kaplarla İç Anadolu'dan Kuzey Suriye'ye kadar uzanan yaygın boyalı vazo geleneği arasında yakın bağlar bulunur. Firik vazolarını boyayan sanatçıların verdiği eserler arasında standart kaplar dışında tek kulplu mutfak kaplarıyla kulpsuz küpler de görülür. Boyalı firik kaplarında çok çeşitli geometrik motiflere rastlanır. En çok içleri kafesli taranmış üçgenler, baklava zincirleri ve meander bezemeleri görülür. Yaygın panel motifleri arasında baklava ve X panelleri çoğunlukta yer alır. Kafesli tarama ve dama tahtası motifleri ise hem sıra hem de panel halinde görülür. Firik mimarisinin karakteristik yapı türünü megaronlar oluşturur. Tapınak olarak kullanıldığı düşünülen anıtsal megaronların dış cepheleri, renkli kabartmalarla süslü seramik levhalarla kaplıdır. Gordion, Midas şehri, Pazarlı, Boğazköy ve Düver'de ele geçen bu seramik kaplama levhalarda geometrik şekiller, bitki motifleri, insan, hayvan ve araba motifleri görülür. 1966'da Bitinya'daki Germanos'ta, bugünkü adıyla Soğukçam'da bulunan kaya yazıtı, günümüze ulaşmış en uzun eski Frigya metnidir.

0: Kriklerin ünlü başkenti Gordion, Polatlı yakınlarında, Sakarya Nehri'nin kıyısındaki Yassıöyük'te yer alır. Köyün hemen doğusunda Tümülüs olarak adlandırılan yığma toprak tepelerden oluşan Friglerin kral mezarlığı bulunur. 80'den fazla mezar tepelerinin bulunduğu Gordion Tümülüsleri, antik dünyanın en önemli nekropollerinden biridir. Bunlardan 25'i Amerikalı, 5'i 1901 yılında Alman heyetleri tarafından kazılır. Bu mezarlar Frig çağında Galata hakimiyetine kadar, yani milattan önce 10. yüzyılın ilk yarısından 1. yüzyıla kadarki bir dönemi kapsar. Mezarlar soylulara, beylere, krallara aittir ve tümülüs olarak tanımlanan yığma toprak tepeler halinde oluşur. Bilinen en eski örnek ahşapları üzerindeki dendrokronoloji, ağaç halkalarıyla tarihleme çalışmalarıyla M.Ö. 930'a tarihlenen Gordion Z tümülüsüdür. Gordion tümülüslerinde genellikle toprağa kazılan çukurun içine ağaç odalar inşa edilerek, ölü ve zengin mezar hediyeleri yerleştirildikten sonra odanın etrafı ve üstü taşla örtülüp, onun da üstüne toprak yığılmak suretiyle suni bir tepe meydana getirilir. Her tepe bir kişiye aittir ve tepenin büyüklüğü içine gömülen kişinin sosyal durumuna bağlıdır. Gordion'daki tümülüslerin yüksekliği 5 ila 6 metreden 53 metreye kadar değişir. Gordion'daki Amerikan ekibinin 1957 yılı çalışmaları sırasında bu tümülüslerin en büyüğü kazılmaya başlanır. 70 metrelik bir tünelle tümülüsün mezar odasına ulaşan Profesör Rodney Young ve ekibi, odanın daha sonraları M.Ö. 720 yılında kesildiği anlaşılan ardıç tomruklarından oluşan duvarlarını açtıklarında, gördükleri manzara karşısında şaşkına dönerler. Mezar odasında gözleri kamaştıran mezar hediyelerinin arasında 500 yaşındaki bir çam ağacı kütüğünden tek parça oyularak yapılmış bir ölü yatağının üzerinde 159 santimetre boyunda bir iskelet bulunur. Odada ele geçen hediyeler arasında 9 masa, 2 kakma paravan, 3 büyük bronz kazan ve 166 adet küçük bronz kapla 154 fibula yani çengelli iğne bulunur. Daha sonra yapılan incelemelerde 60 yaşlarında öldüğü sanılan bu kişinin adı efsaneyle özdeşleşen Kral Midas olduğu anlaşılır. Efsaneye göre her tuttuğu altın olan Kral Midas'ın mezarında yüzlerce madeni eşya olmasına karşın bir tane dahi altın esere rastlanılamaz. 1901'de Gustav ve Alfred Korte kardeşler tarafından yapılan ilk Gordion kazılarında 5 tümülüsle birlikte köyükte araştırmalar yapılır ve bugün İstanbul Arkeoloji Müzelerinde korunan çok değerli sanat eserleri gün ışığına çıkarılır. 1950'de başlayan Pennsylvania Üniversite Müzesi'nin Gordion kazıları çok önemli buluşlara ve sonuçlara yol açar. Ayrıca Frig sanatı ve kültürüyle ilgili bilgilere yeni boyutlar kazandırır. Amerikan kazılarında ele geçirilen buluntuların çoğunluğu Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde ve bir bölümü de Gordion'daki yerel müzede sergilenir. Alman ve Amerikan kazılarında ortaya çıkarılanlar, Frig başkentinin M.Ö. 8. yüzyıl ortalarından daha gerilere gitmediğini gösterir. Gordion en parlak dönemini M.Ö. 725 ve 675 yılları arasında yaşar. Bu dönem Asur Kralı Sargon'un M.Ö. 717-709 yıllarını kapsayan yıllıklarında Muşkiler'in mitası olarak adı geçen Kral Midas ve zamanıyla çakışır. Gordion M.Ö. 7. yüzyıl başlarında Kimmerlerin istilasına uğramış olmakla beraber Höyük'te ve bazı tümülüslerde ele geçirilen buluntular kentin M.Ö. 6. yüzyıl sonuna kadar refah içinde yaşadığını gösterir. Gordion 6. yüzyıl ortalarından başlayarak Büyük İskender'in gelişine kadar Pers yönetimi altında kalır. Pers egemenliği sırasında gelişim batıya doğru kayarken belli başlı Frig yerleşmeleri Eskişehir ile Afyon arasındaki bölgede önemlerini korur. Antik kaynaklara göre Büyük İskender M.Ö. 333'te Gordion'da kışı geçirdiği sırada Gordios'un bağladığı ünlü kör düğümü kılıcıyla keserek çözer. Kral Gordios'un efsanevi arabası ve kör düğümünün korunduğu bu tapınak binasına ilişkin bugüne kadar herhangi bir iz bulunamadı. Yassı bir höyük durumundaki Firi yerleşimi Sakarya Irmağı'nın hemen doğusunda yer alır. Amerikalı kazı heyetinin ortaya çıkardığı anıtsal bir kapıyla birlikte kral ailesine ait çok sayıda yapı ve evlerle kep duvarlarına ilişkin kalıntılar Firik Krallığı'nın en parlak dönemi olan M.Ö. 725-667'ye tarihlenir. Yeryüzündeki birçok medeniyetin de tarihte benimsediği üzere doğurganlık ve bereketi simgeleyen ana tanrıça inanışı Frigler tarafından da benimsenir. Ana tanrıça inanışına göre şekillenen Frig dini Matar olarak anılan ünlü bir tanrıçayı da içinde barındırır. Bu Frig dinine dair elde edilen bilgilere göre ilk tanrıçadır. Yazılı kaynaklarda rastlanıldığı üzere Matar anne anlamına da gelir. Anadolu'da önemli bir dini kült olan Kibele, Frig dininde de kendisine bir yer bulur ve yaşamaya devam eder. Frig dinine göre dağlarda yaşadığına inanılan Kibele, genç kızların, doğanın, şehirlerin, bolluğun ve tarımın koruyucusudur. Frig dininin önemli merkezleri ise günümüzde Eskişehir ilinin içinde yer alan, Yazılıkaya ve Sivrihisar'da kurulan Pessinus şehridir. Burası büyük olasılıkla bir meteor taşının düştüğü bölgedir ve halk bu olayı gökten inen tanrıça idolü olarak benimser. Çok uzun yıllar ana tanrıça tapınımın merkezi olan bu yer Roma döneminde dahi önemini korur. Romalılar Kartaca'ya karşı olan savaşı kazanabilmek için bu taşı M.Ö. 204 yılında Roma'ya götürür ve bunu Magna Mater yani Ulu Ana diye adlandırır. Strabon burayı ve buradaki kültü şöyle anlatır.
1: Pessinos, dünyanın o kısmındaki en büyük ticaret merkezi olup büyük saygı gören tanrılar anasına ait tapınak buradadır. Ona Agdistis derler. Eski devirlerde rahipler aynı zamanda hükümdardı ve rahipliğin sağladığı nimetleri onlar biçiyorlardı. Fakat şimdi ticaret merkezi hala ayakta durduğu halde rahiplerin yetkileri çok azalmıştır. Kutsal bölge Attaloslar tarafından kutsal bir yere yakışacak şekilde bir tapınak ve beyaz mermerlerden portikler ilave edilerek yapılmıştır. Romalılar Kibele'nin kehaneti doğrultusunda oradaki tanrıçanın heykelini almak üzere girişimde bulunarak tapınağı ünlü kılmışlardır. Kibele'nin ismini Kibeon dağından aldığı gibi Dindimene ülkesi de ismini üst tarafındaki Dindimon dağından almıştır. Yakınında Sangarios nehri akar. Ve bu nehrin üzerinde eski Frigyalılara, Midas'a hatta kendi devrinden önce yaşamış olan Gordias'a ve diğerlerine ait iskan kalıntılarına rastlanır. Fakat bu izler kentlere ait olmayıp büyükçe köyler niteliğindedir.
0: Strabon tabii ki burayı kendi çağının görüş açısına göre anlatır. Ancak daha sonra burada yapılan kazılarda Kibele tapınağını ve Roma kalıntılarını açığa çıkartır. Frigler yazılı kayaya birçok kaya anıtı yapar. Frig dini gereğince başka uygarlıklarda olduğu gibi Tanrıça Matar kayalar arasına oyulan bir tapınakla kutsanır. Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse bu nehrin suyu değil bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda bu hafta Frigya uygarlığına çıktığımız yolculuğumuzu sonlandırıyoruz. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizler. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 2.
0: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 13-31 derece, Bilecik 14-27, Bursa 16-31, Çanakkale 16-30, Edirne 17-33, İstanbul 18-28, Kırklareli 15-31, Kocaeli 18-29, Sakarya 17-28, Tekirdağ 16-27 ve Yalova 18-28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 13-25 derece, Aydın 21-36, Denizli 19-33, Kütahya 12-24, İzmir 21-33, Manisa 19-33, Muğla 16-31 ve Uşak 11-28 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleriyle Antalya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 21-31 derece, Antalya 21-27, Burdur 13-28, Hatay 21-28, Isparta 13-27, Kahramanmaraş 20-34, Mersin 24-30 ve Osmaniye 21-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 16-30 derece, Ankara 16-27, Çankırı 15-29, Eskişehir 14-27, Karaman 15-27, Kayseri 11-26, Kırıkkale 16-28, Kırşehir 14-26, Konya 17-26, Nevşehir 13-25, Niğde 13-27, Sivas 9-24 ve Yozgat 11-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 16-30 derece, Bolu 14-26, Düzce 18-28, Karabük 15-28, Kastamonu 15-25 ve Zonguldak 16-24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Doğu Karadenizli, Ordu, Tokat ve Çorum çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 13-29 derece, Artvin 13-27, Bayburt 9-26, Çorum 12-25, Giresun 17-24, Gümüşhane 10-30, Ordu 16-23, Rize 17-25, Samsun 18-25, Sinop 18-27, Tokat 12-25 ve Trabzon 17-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleriyle Hakkari çevreleri ve Van'ın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 10-26 derece, Ardahan 6-24, Bingöl 15-30, Bitlis 10-25, Elazığ 16-32, Erzincan 13-30, Erzurum 8-23, Hakkari 16-27, Iğdır 15-29, Kars 8-22, Malatya 15-31, Muş 14-28, Tunceli 13-30, Şırnak 21-32 ve Van 9-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-36 derece, Batman 16-36, Diyarbakır 17-36, Gaziantep 19-33, Kilis 21-33, Mardin 23-34, Şanlıurfa 24-36 ve Siirt 20-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzeyli yönlerden, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan. Öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu. Milli güvenlik vurgusu yapan Erdoğan, Türkiye, harp sahalarını en iyi okuyan, değişen güvenlik paradigmasını ilk fark eden ve kendini buna erken hazırlayan ülkelerden biri olmuştur. Milli güvenliğimiz riske girdiğinde gözümüzün hiçbir şey görmeyeceğini ortaya koyduk. Savunma sanayimizi güçlendirerek dışa bağımlılığımızı en aza indirdik. Güvenlik kurumlarımız arasındaki eşgüdümü en üst düzeye çıkararak riskleri bertaraf ettik. Devletimizi Türkiye düşmanlarına maşalık yapan FETÖ-vari yapılardan temizleyerek sızıntıların ve içeriden sabotajların önüne geçtik, dedi. 15 Temmuz ihaneti sonrası devreye aldıkları terörü kaynağında yok etme stratejisiyle içeride ve dışarıda kritik başarılara imza attıklarını dile getiren Erdoğan, Türkiye başkalarının senaryolarında rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, bölgesinde oyun kurucu aktör haline geldiğini herkese göstermiştir. Irak ve Suriye harekatlarımız, ülkemizin tepesine yerleştirilen cam tavanı parçalayarak güvenlik paradigmamızda yeni bir dönemi başlatmıştır. Terörsüz Türkiye süreci, bir güvenlik politikasının ötesinde, ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. Süreç, hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında, iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek ve milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır, ifadelerini kullandı. İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen Şike operasyonunda gözaltına alınan 82 şüpheliden 74'ü sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor. Soruşturmada müsabakalarla yasal ve yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir elde edildiği, bunların kripto varlık cüzdanları aracılığıyla transfer edilip kullanıcıları tespit edilemeyen farklı cüzdanlara aktarıldığı belirlenmiş, suç ağı içerisinde döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren şüphelilerin de yer aldığını tespit eden ekipler, bu kapsamda 192 milyar liralık işlem hacmi gerçekleştirildiğini ortaya çıkarmıştı. Rekabet Kurulu, Kast Ajansları Derneği ile Kast Ajansı ve Menajerlik Sektöründe faaliyet gösteren 36 teşebbüse 42 milyon 163 bin 586 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Filistin Eğitim Bakanlığı, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılarında 20.814 Filistinli öğrencinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

0: Futbol Federasyonu tarafından verilen özel davet kontenjanıyla 2027 Dünya Handbol Şampiyonası'na doğrudan katılma hakkı elde etti. A milli erkek handbol takımı 13-31 Ocak 2027 tarihlerinde Almanya'da 32 ülkenin katılımıyla düzenlenecek organizasyonda tarihinde ilk kez mücadele edecek. Ay Yıldızlı ekibin grup aşamasındaki rakipleri Almanya'nın Münih kentinde 10 Haziran Çarşamba günü Türkiye saatiyle 18'de yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 5 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Keşan Gelibolu yolunun 70 ila 71. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl Karlıova yolunun 1 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Haziran Çarşamba günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Ordu, Tokat ve Hakkari çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. 11 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Giresun hariç Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Denizli, Çankırı'yla, Bolu ve Karabük illerinin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 12 Haziran Cuma günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Denizli, Afyonkarahisar, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay'ın batı kesimleri, Konya, Karaman ve Niğde çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları ise cumartesi günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız nesa, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda Şanlıurfa türkülerinden örnekler sunacağız sizlere. Programımıza Nezahat Bayram'ın sesinden dinleyeceğimiz Bakır Yurtsever'den alınan bir uzun havayla başlıyoruz. Bu türküyü TRT Müzik Dairesi Başkanlığı derlemiş. Buradan bir atlı geçti, yarama vakti geçti. Tabip yaramı elleme, yaramın vakti geçti.

Şanlıurfa türkülerinden örnekler sunduğumuz programımız, Halimiz Ahvalimiz grubundan dinleyeceğimiz yöre ekibinden alınan bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen repertuara kazandırmış. Bugün bayram günüdür, güzeller düğünüdür, herkesin yüzü güler, bana seyran günüdür.

Türkülerin Dilinden programımızda sırada Bilgitay Aktaş'tan dinleyeceğimiz Cemil Cankat'tan alınan bir türkü var. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Bir daracık pencere, el vurmayın incire, zalim baban duyarsa bizi vurur zincire.

Şanlıurfa türkülerinden örnekler sunduğumuz programımızda sırayı Ali Haydar Gül'den dinleyeceğimiz Bedirhan Kırmızı'dan alınan bir türkü alıyor. Bu türküyü Ahmet Bayram repertuara kazandırmış. Urfalıyam gül nedim, ben yarime gül dedim. Yar yanağında gül açmış, gül içinde gülmedim.

Türkülerin Dilinden programımız Tülay Yaşar'dan dinleyeceğimiz Mustafa Canan'dan alınan bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Erkan Sürmen repertuara kazandırmış. Kale kaleden yüce, kervanlar geçer gece. Şurada ömrüm ne kaldı? Ya gündüz ya bir gece.

Şanlıurfa türkülerinden örnekler sunduğumuz programımızda sırada Muzaffer Akgün'ün sesinden dinleyeceğimiz Bedri Çağlayan'dan alınan bir türkü var. Bu türküyü Selahattin Erorhan repertuara kazandırmış. Bağa girdim nar için, gül kopardım yar için, diyar diyar dolaştım, kara gözlü yar için.

Türkülerin Dilinden programımız Bahattin Turan'dan dinleyeceğimiz Aşık Dertli'den alınan bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Halil Atılgan derlemiş. Hâb-ı gafletten uyanıp doğru yola bastım kadem. İhlasla Hakk'a dayanıp aşina oldum dembedem.

Şanlıurfa türkülerinden örnekler sunduğumuz programımız, Şerife Hatun'dan dinleyeceğimiz Mukim Tahir'le Selahattin Atabay'dan alınan bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen repertuara kazandırmış. Güvercin vurdum kalkmaz, kanı göl olmuş akmaz. Ben bu derde düşeli, kimse yüzüme bakmaz.

Sevgili dinleyenler, bugün Türkülerin Dilinden programımızda Şanlıurfa türkülerinden örnekler dinlettik sizlere. Programımızı Celal Sezer'den dinleyeceğimiz İsmail Hakkı Ertan'dan alınan bir türküyle noktalayacağız. Bu türküyü Bünyamin Aksungur repertuara kazandırmış. Urfa'mızın dört etrafı bahçeler, yer oturmuş elbisesin bohçalar, kazanmışam senin için akçalar. Yeni duydum sevdalısın sevdalı, kaşlar kara, kirpiklerin belalı. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 13-31 derece, Bilecik 14-27, Bursa 16-31, Çanakkale 16-30, Edirne 17-33, İstanbul 18-28, Kırklareli 15-31, Kocaeli 18-29, Sakarya 17-28, Tekirdağ 16-27 ve Yalova 18-28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak.